0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere Türkiye'nin hayrına olacak her işe kut takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Dedetaş'ın savcılık ifadesindeki çelişkilerse dikkat çekiyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani, mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz" diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyı

Yarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. İklim değişikliği kaynaklı El Nino hava olayı dünya genelinde etkisini gösteriyor. Birleşmiş Milletler iklim krizinin milyarlarca insanı tehdit eden ağır koşullara maruz bıraktığına dikkati çekti. Örgüt küresel ölçekte yaşanan bu krizin daha önce karşılaşılmadık bir durum olduğu uyarısında bulundu. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'le Fiorentina, saat 21'de de Grenoble'la Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Günaydın, mutlu sabahlar, sabahın namesi, ailesi, name dostlarımız, güzel kalbiniz, ince ruhunuzla yine varlığınızla bu sabahı da güzelleştirdiniz. Sabahın namesine sıcaklığınızı, samimiyetinizi getirdiniz ve gönülden teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve hepiniz hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umuyoruz sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz yerindedir. Bu güzel güne siz de güzel başlamışsınızdır. Haftanız nasıl geçiyor, hayat nasıl gidiyor? Umarız gönlünüzü yoran değil, yüzünüzü güldüren günler yaşamışsınızdır. Her hafta bizimle buluşan kıymetli dostlarımız ve bugün ilk kez sesimize ortak olan dinleyenlerimizle yine TRT Name frekansında buluştuk. Yine hep birlikteyiz ki ne mutlu bize. Yine muhabbeti güzel, nameleri güzel bir sabah yaşayacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, hafta sonları sesiyle sizlere eşlik eden değerli speaker arkadaşım Betül Yıldız Altay yerine bugün ben Havva Emel Yayla Çoban sizlerle olacağım. Hafta sonu sabahın namesiyle sizlerle buluşmak benim için de büyük bir mutluluk elbette. Ben de sizler de tekrar sabahın namesine hoş geldiniz. Keyifli, güzel dinlemeler diliyoruz. Yaz mevsiminin son ayı Ağustos geldi çattı ve zaman ne de çabuk geçiyor sorusunu akla düşürdü sevgili dinleyenlerimiz. Çünkü sanki daha dün yaza merhaba demiştik. Kimileriniz tatildeydi, kimileriniz çalışmaya devam etti. Ama bizim kıymetli dinleyenlerimiz hem TRT Name'ye hem Sabahın Namesi programına hep ortak oldunuz. Bunun için de her birinize yılmadan gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir Ağustos sabahını birlikte karşılıyoruz. İnşallah bu ayda sağlıkla, huzurla ve güzel namelerle hep birlikte geçsin. Sevdiğiniz insanlarla geçen zamanın kendine has bir hızı vardır. Saat aynı saattir ama vakit bambaşka akar. Derler ya, insan en çok sevdiği insanların yanında zamanın nasıl geçtiğini anlamazmış. İşte biz de her cumartesi sabahı tam olarak bunu yaşıyoruz. Birlikte geçirdiğimiz şu 3 saat sanki 3 dakika

gibi geliyor bize. Sizlerle olan sohbetimiz, mesajlarınız, istek eserleriniz derken program göz açıp kapayıncaya kadar geçiveriyor. Biz de bu güzel ilgiye layık olabilmek için elimizden geldiğince her isteğinize yer vermeye çalışıyoruz. Yine de bazen süreye sığdıramadığımız eserler olabiliyor ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki hiçbir isteğiniz unutulmuyor. Efendim, geçen hafta programımızın sonunda süreye sığdıramadığımız istek eserleri tek tek not aldığımızı ve bu cumartesi de sizlerle buluşturacağımızı söylemiştik. İşte şimdi sözümüzü tutuyoruz. Programımızın bugün ilk saatine geçen haftadan kalan istek eserlerle başlıyoruz. Ardından sizlerden gelen yeni isteklerle devam edeceğiz. Balıkesir Pelitköy sahilden Talat Boztepe'nin, Sakarya Camili'den Zafer Özkara'nın ve Kuşadası'ndan Servet Şahin'in geçen haftadan kalan istekleriyle başlıyoruz. Talat Boztepe'nin isteği gelecek önce Samime Sanay söyleyecek. Engin'de Yavaş Yavaş Günün Minesi Soldu. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl. Bu güzel eser Türk sanat müziğini seven tüm dostlarımıza ve bizlere armağan ediliyor. Ardından Zafer Özkara'nın isteği Gel Şu Üzüntüyü Bir Yana Bırak. Neşe Öztaş söyleyecek. Bestesi ve güftesi Mediha Şen Sancakoğlu imzalı. Zafer Bey bu eserini Şükrü Özdamar'a, Musa Özçelik'e, Ali Yöntem'e, Fatma Açan'a, Mustafa Ali Aydemir'e, Semir Kelle'ye ve TRT Name yayın yapım ekibine gönderiyor. Teşekkür ediyoruz elbette. Son olarak da Servet Şahin'in istediği Hangi Dağ Ardına Kaçıp Gittiniz Ey Deli Gönlümün Deli Günleri. Nilgün Abışka Osman'ın yorumuyla gelecek bu güzel eserde müziksever tüm dostlara armağan ediliyor.

Bu güzel seçimleriyle programımıza değer katan dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu güzel sabahı da birlikte paylaşıyoruz. Böylesine güzel bir buluşmada birlikte bu yayını gerçekleştirdiğimiz ekibimizi hemen sizlere tanıtalım. Her cumartesi olduğu gibi bugün de sabahın namesini sizler için Elif Balcı hazırladı. Mikrofon başında ben Havva Emel Yayla Çoban, teknik yönetimde Yıldıray Çetin. Bize yazmak, bu güzel birlikteliğe iz bırakmak istiyorsanız işte adreslerimiz. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak ulaşabilirsiniz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizlerle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel programlarına dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. Geçen hafta not aldığımız istek eserlerle buluşmaya devam ediyoruz. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, Nesrin Sibahi'nin yorumuyla istemiş. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem. Bestesi ve güftesi Necip Mirkelamoğlu'na ait. Ahmet Bey bu güzel eseri bizlere, kıymetli eşi Saynur Hanım'a, torunlarına ve yeğeni Hidayet Sezer'e armağan ediyor. Ardından Samsun'dan Reyhan Baş, TRT Name ailesine ve tüm dinleyen dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Güzel de bir eser tercihi olmuş. Ne günah etse açılmaz iki gönül arası. Bir Alaaddin Yavaşça bestesi, İlknur Elbilsin yorumuyla radyolarınızda. Sonrasındaysa Eskişehir'den İsmail Hakkı Hayat'ın Özbekistan'daki oğlu Mutlu'ya, gelini Gonca'ya, İstanbul'daki oğlu Baki'ye, gelini Şerife Hanım'a ve tüm sevdiklerine gönderdiği istekle devam edeceğiz. Zeki Müren'in sesinden inleyen nameler ruhumu sardı ve bu güzel esere ortak edeceğimiz merhaba diyen dinleyenlerimiz var. Facebook'tan şöyle bir bakalım. Onlardan biri Bolu Mengen'den bize merhaba diyen Taceddin Kulak, Ali Yöntem yine, Güler Sunar Karahan'da programımıza ortak olan bir diğer dinleyenimiz.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu sabah mesajlarınıza ve istek eserlerinize biraz daha erken yer vermek istiyoruz. Sizlerden çünkü zaman zaman istek eserlerimizi yayınlamaya biraz daha erken başlayabilir misiniz şeklinde güzel ricalar alıyorduk. Her hafta olduğu gibi yine birbirinden içten mesajlarınız, güzel dilekleriniz ve özenle seçtiğiniz eserler bizlere ulaşıyor. Şimdi önce birkaç mesajınızı paylaşalım, ardından sizlerden gelen istek eserlerle sabahımız birlikte devam edelim. Osman Angay yazmış, Çorum'dan günaydın. Herkese sıradaki eseri oğlum Ahmet Angay'a, kızım Rabia Narban'a, torunlarım Rana Zeynep, Lara Osman Alp'e armağan ediyorum. İyi ki varsınız name sevenleri diye noktalamış mesajını. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlarını yollayan bir başka name dinleyenimiz, Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine sıradaki eseri armağan ediyorum yazmış. Armağan olsun, birazdan dinleyeceğiz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlamış bizi, kolaylıklar dilemiş. Sıradaki şarkıyı eşi Zeynep'e, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel, Nilüfer, Şenol, kızları Suida, Nur ve TRT Name dinleyen herkese armağan etmiş. Bu güzel mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz ama şöyle bir istek şarkımıza bakalım. İstek sahibi dinleyenimiz Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan güzel yurdumun güzel insanlarına günaydınlar yazmış. Son perdemiz de bitti, artık ayrılık anı. Boşver şarkısını Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan için, ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan olarak çalmanızı istiyorum yazmış. Elbette. Ve her zaman olduğu gibi programımıza ilk istek eser mesajını gönderen kıymetli dinleyicimiz Şevki Şahinoğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şevki Bey'in isteği Boşver adlı eser, Hasan Esen'in bestesi, Hüseyin Balkancı'nın sözlerini yazdığı, Nusret Yılmaz'ın seslendirdiği Boşver eserini dinliyoruz şimdi.

7.40 oldu saatimiz. TRT Name'de sabahın namesi tüm hızıyla devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, güzel istekleriniz var, güzel mesajlarınız var. Hemen istek şarkılara geçmeden

Yani evvel kimler bize ulaşmış, kimler programımıza ortak olmuş birkaçını paylaşalım. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent, Kozköy'den günaydın, sabahın namesi, iyi yayınlar yazmış. Teşekkür ediyoruz. Maya Türköz, İzmir'den günaydın, selamlar, sevgiler. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün ve hafta sonu olsun yazmış. İnşallah diyelim. Ayvalık'tan ortak olan dinleyicimiz ise Zisan Avcı. Teşekkür ediyoruz. Yine mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz ama isteklerle yine devam edelim. Oğuz Onur, Ankara Küçük Esat'tan günaydın yazmış. Tüm yapım yayın ekibine ve TRT Name dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor. Huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum yazmış dinleyicimiz. Unutmadım Seni Bir An adlı eseri meleğim Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara armağan ediyorum yazmış. Şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla başta Elif ve Emel hanımefendiler olmak üzere biz Yıldıray Bey'i de ekleyelim, teknik yönetimdeki arkadaşımız. Siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım yayın ve teknik ekibimize armağan ediyorum bu şarkıyı yazmış. Ömrünüze bereket, saygılarımla efendim diyerek noktalamış. Geçen haftada çok anlamlı bir not düşmüştü mesajına sevgili dinleyenimiz Oğuz Onur. İstek eserini sevip de kavuşamayanlara armağan etmişti. Bu haftada yine aynı duyguyu paylaşmış bizimle bu güzel armağanı. Biz de tüm sevip de kavuşamayanlara ulaştıralım. Halil Aksoy'un bestesi, Ayten Baykal'ın güftesiyle Akif Özüşen'in sesinden dinleyeceğiz. Birazdan Unutmadım Seni Bir An, sevip de kavuşamayanlara armağan olacak bu eser. Peşinden bir başka istek şarkımız var. İstek sahibi Adnan Yıldız, Ankara Radyosu'nun çok değerli yapımcısı Elif Balcı hanımefendiye ve değerli spikeri Havva Emel hanımefendiye Ankara'dan merhaba. Kalbimizdeki iyiliğin dünyamızı sevgiyle aydınlattığı güzel bir gün ve hafta sonu olması temennisiyle Yıldırım Bekçi icrasıyla parantez içerisinde düşündüğüm biri var yazmış dinleyicimiz. Bu eseri sizler gibi Türk sanat musikisine emek ve gönül vermiş herkese ve kendime armağan ediyorum. İyi ki varsınız, siz de iyi ki varsınız efendim. Sağlık ve mutlulukla geçecek uzun ömürlerimiz olsun. Adem Bey programımızın elbette ki sadık dinleyicilerinden, kendisine gönül dolusu selamlarımızı, teşekkürlerimizi göndermeyi de bir borç biliriz. TRT Nami'ye olan ilgisi, programımıza verdiği destek ve güzel mesajlarıyla her hafta bizimle oluyor. Bugün de çok sevilen bir eseri istemiş aktardığımız üzere. Hüsnü Üstün'ün bestesi, Aşkın Tuna'nın sözleriyle Yıldırım Bekçi'nin sesinden dinleyeceğiz. Düşündüğüm biri var, Adem Bey'in armağanıyla radyolarınızda olacak bu kıymetli eserde.

Türk sanat müziğinin birbirinden kıymetli eserleriyle, özellikle istek eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor sabahın namesinde. Ama öncesinde istek eserler. Öncesinde şöyle yine bir mesajlara göz atalım. Kimler programımıza ortak olmuş, kimler bize yazmış? Enis Türk onlardan biri. İzmir Bergama'dan, Gökçeyurt'tan. Güzel ülkeme günaydın. Sıradaki eseri eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela, Uzay'a, name dostlarıma, radyomuz emekçilerine armağan ediyorum yazmış. Gaziantep'ten ortak olmuş İbrahim Halil Zengin. Sıradaki eseri Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma, ayrıca Ali Özyener, Murat Portakal, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özge Nur'a armağan ediyor. Güzel bir gün diliyorum yazmış. Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağoğlu, Muz Diyarı Anamur'dan, memleketimden selamlamış bizi. Sıradaki parçayı eşi Medine'ye, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e, Anamurlulara armağan etmiş. Sağlıkla kalın, musmutlu olun diye noktalamış. Bu arada duyarlı bir dinleyicimiz ki trafik kurallarına uyalım ve çevremizi de koruyalım şeklinde noktalamış mesajını bu duyarlılık içinde. Teşekkür ediyoruz size Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağoğlu. Fatma Ateşok Almanya'dan, sınırlarımız ötesinden günaydın yazmış. Sağlıklı mutlu hafta sonları dileklerimle iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum. Sevgiyle kalın siz de öyle, Fatma Ateşok. Hatice Okur Antalya'dan, turunç kokulu sevgiler, selamlar sevgili Ankara Radyosu'nun kıymetli sabahın namesi ekibi. Yazmış ve tekrar sabahın namesine hoş geldiniz. Hava Emel Yayla Çoban Hanımefendiciğim diyerek de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de bizim gönlümüzde yeriniz başka. Çünkü koro hayatım başladı sayenizde yazmış dinleyicimiz. Teşekkür etmiş bize. Bunun eğer bir parçası olabildiysek ne mutlu bize diyelim. Hatice Okur devamını diliyoruz. Bizimle paylaştığınız için de teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki şarkımıza sizi de ortak ediyoruz. Bakalım kimler hangi eserleri istemişler bizden. Selda Karayiğit, Edirne'den gönül dolusu sevgiler. Sabahımız çok güzel geçiyor. Sabahın namesi programı sayesinde mümkünse, efendim mümkün olmuş ki birazdan dinleyeceğiz. Gideceğim Gurbet Eldir adlı eseri rica etmiş bizden. Selda Karayiğit Hanım'a da gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Yine bizim TRT Name'nin kıymetli, sadık dinleyenlerinden. Programımıza gösterdiği ilgi, güzel mesajları, içten desteği için Selda Karayiğit Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah o da çok sevilen bir eserle bizlerle. Şimdi Muhayyer makamındaki bu güzel eseri

ve Zeki Topçuoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Gideceğim gurbet eldir, ya gelinir ya gelinmez Selda Hanım'ın armağanıyla sizlerle olacak. Ardından bir istek şarkımız daha var, istek sahibi Saffet Bilir. Zonguldak Çaycuma'dan selamlamış. Ve nihayet Elif Balcı ve Havva Emel Yayla Çoban'ın hazırlayıp sunduğu Sabahın Namesi programını dinleme mutluluğuna kavuştuk. Aynı mutluluğu eşim Nazikar, oğlum İlker, gelinim Çiğdem, biricik torunum Başar ve müziksever arkadaşlarım Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın, Gülten Duran ve Kemal Yurtbay için çalacağınız Hasan Esen'in Hicaz eseri Şu Yorgun Gönlümü Yormayın Artık'la tatmak isteriz. Elbette efendim. Saffet Bilir Bey'e de gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Programımızın her hafta bizimle olan güzel mesajlarıyla, ince düşünceleriyle sabahın namesine ayrı bir renk katan kıymetli dinleyicilerimizden biri, varlığıyla, ilgisiyle, TRT Name sevgisiyle bizleri her zaman mutlu ediyor. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi sonrasında ilk istek şarkımız sonrasında da bu istek şarkımızı dinleyeceğiz. Hasan Esen'in bestesi Uğur Gür'ün güftesiyle Tuğçe Palan'ın sesinden Şu Yorgun Gönlümü Yormayın Artık Saffet Bey'in armağanıyla radyolarınızda olacak.

Allah'ın namesinde yedi suları başlayan birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz ki bir saat su gibi akıp geçmiş bile saatimiz 8:03'ü gösteriyor ki yurdun dört bir yanından da mesaj

Sesleriniz bize ulaşıyor, ulaşmaya da devam ediyor. Yurdun dört bir tarafı dedik, Erdek onlardan, oralardan biri. Gülsefa Koçi Can Bolat yazmış. Ankara'mıza, siz Nadide ekibimize, Name dostlarına tüm kalbimle sevgilerimi sunuyorum. Türk sanat müziğimizin doyumsuz ömürlük şarkılarını, gönül coşkuları, eserleri zarif takvimlerinizle canı gönülden dinliyor. Emeklerinize teşekkür ediyorum yazmış. Çok teşekkür ediyoruz biz de size. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlarını gönderen bir başka dinleyicimiz. Sıradaki eseri birazdan paylaşacağımız istek esere ortak edeceğiz. Eşi Ayla Hanım'a, kızı Aleyna Aydemir'e, oğlu Atalay Aydemir'e, bize, yayın ekibimize, birbirinden değerli Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ettiğini belirtmiş mesajında. Yapım ekibini tebrik ediyorum. Yayının ilk saati itibariyle mesajlarımızı okumakta. Ankara Radyosu'nu dinlesinler demiş yapımcımız Elif Hanım'a vurgu yapmış burada. Emeklerine sağlık diyelim. Muharrem Yalçın'a da teşekkür ederim. Osman Selçuk Altun iyi yayınlar dileyerek başlamış mesajına. Kulağı sizde olan tüm dostlara Kara Mürsel'den sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRTName dostlarına, yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına hediye edebilir miyim yazmış Osman Selçuk Altın. Armağan olsun. Bakalım kimler hangi eserleri istemiş, şimdi onlara dönelim. Bakıyoruz. Mehmet Andız, Hatay Antakya'dan günaydın. Mutlu bir hafta sonundan herkese sonsuz selam sevgilerimi iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ayrılık Ateşten Bir Ok eserini eşim Serpil Hanım'a, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızım Özge Nur'a, damadım Samet'e, siz değerli ekibimize armağan ediyorum yazmış dinleyicimiz. Her zaman da bizim olan güzel kalpli dinleyicilerimizin istekleriyle başlamıştık. Yine onların güzel armağanlarıyla devam ediyoruz. Mehmet Andız da programımızın yine daimi dinleyicilerinden, her hafta ilgisiyle, mesajlarıyla, desteğiyle bizlerle oluyor. Kendisine gönülden teşekkür edelim. Selamlarımızı gönderelim. Malatyalı Fahri Kayahan'ın bestesiyle, Belgin Gök sesiyle dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu istek eseri Mehmet Bey'in armağanıyla, ki az evvel paylaştığımız mesajdaki isimleri de ortak ederek. Sonrasında bir istek eserimiz daha var. İstek sahibimiz Selçuk Sümer, İstanbul'dan programımıza ortak olmuş. Haberler yollasam, seni çağırsam şarkısını kıymetli eşi Hülya Sümer'e armağan ediyor. Aslında çok çok güzel de bir armağan, çok yerinde olmuş. Sevenin sevdiğine bir şarkı hediye etmesi de çok güzel. Bilge Özge'nin bestesi, Mülazım Yıldırım'ın güftesiyle Süheyla Eren'in sesinden dinleyeceğiz bu ikinci istek eseri. Haberler yollasam, seni çağırsam. Hülya Hanım'a ve birbirine gönülden bağlı tüm çiftlere de armağan olsun bu eser.

8.16 oldu saatimiz. Sabahın namesi devam ediyor. İstekleriniz olan Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleriyle kulaklarımızın pasları da siliniyor. Efendim yine o isteklerle devam edelim ki ortak edeceğimiz dinleyenlerimiz de var. İsimlerini anons edeceğiz. Mustafa Kınan'ın isteğiyle başlayacağız birazdan. Kayseri'den güzel ülkemin güzel insanlarına selamlar. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş şarkısını mesai arkadaşlarıma, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Bize de kolaylıklar dilemiş. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın, ne güzel bir istek dilek. Çok teşekkür ediyoruz. Her daim TRT diye de noktalamış Sayın Mustafa Kına, yine TRT namemizin kıymetli dinleyicilerinden. Güzel mesajları, programımıza olan ilgisi, Türk sanat müziğine özellikle duyduğu sevgiyle her zaman bizlerle oluyor. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz. Biz de selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Türk sanat müziğine unutulmaz eserler kazandıran, hem sözleri hem bestesi Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyan, çok çok sevilen, dinlenen bir eser. İstediği için Mustafa Kına birazdan armağan edeceğiz. Esra İçöz'ün sesinden Menekşe Gözler'de Hiç Vefa Yokmuş. İşte bu istekle birazdan başlayacağız ama bitmedi. Bir diğer isteğimizi de paylaşmak istiyoruz. İstek sahibimiz Ayhan Aşkın günaydın demiş. İşte yine bir hafta sonu, yine bu güzel programı hazırlayan Elif Hanım sunucumuz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim. Mersin Mezitli'den bize ulaşan bir dinleyicimiz Ayhan Aşkın. Bu güzel programda emeği geçenlere teşekkür etmiş. Akdeniz'in incisi, palmiyeler şehri, güzel Mersin'den kucak dolusu sevgisini göndermiş. Hangi şarkıyı istemiş? Bestesi Radife Erten'e ait olan Rast Geldim İki Cane. Biri al giymiş, biri mavili. İlle mavili, mavili. Acama Şiran, Sofyan Türk'ü rica etmiş bizden. Sayın Ayhan Aşkın, TRT Name'ye gönülden bağlılığıyla bizlerle her zaman olan dinleyicilerimizden biri. Böylesine kıymetli dinleyicilerimizin varlığı bizi gerçekten mutlu ediyor. Ayhan Bey'e gönülden teşekkür ediyoruz. Melihat Gülses'in o kendine has, zarif, gönüllere dokunan yorumuyla dinleyeceğiz. Daha sonrasında Rast Geldim İki Cane Ayhan Aşkın'ın armağanıyla olacak radyolarınızda. Ama istek şarkılar dışında, istek mesajları dışında programımıza ortak olan, ben de buradayım diyen name dinleyenlerimiz var. Kimler onlar? Ordu'dan bizi selamlayan Leyla Çabuksaradaki

Eseri Name dostlarına armağan ediyor. Gününüz aydın, gönlünüz şen olsun. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na kucak dolusu selamlar gönderen Mustafa Çatlakkaya, Recep Kalkan Afyon İşçihisar'dan selamlayan dinleyicimiz, İskenderun'dan programımıza ortak olan İbrahim Halil Civak da ortaktır sıradaki eserlere.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Kayseri ve Konya 30, İstanbul, Sakarya ve Samsun 29, İzmir, Antalya ve Adana 37, Muğla ve Hatay 35, Trabzon 26, Erzurum 32, Van 31, Gaziantep 39, Diyarbakır 43 derece.
0: Karayollarında durum.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 7 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TAG otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasında Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleşiyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor. ...8.28'i gösteriyorken saatimiz sabahın namesindeki birlikteliğimiz yine sizin seçtiğiniz o nadide eserlerle devam ediyor. Seniha Cengizhan, Samsun'dan selamlayan dinleyicimizin isteğiyle başlayalım. Senelerce aşkı anmış, gül dudaklarda sararmış eserini eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut, Gürhan, name dostları, değerli yayın ekibi ne armağan ettiğini belirtmiş. Emeklerimiz için teşekkür etmiş Seniha Hanım. Seniha Cengizhan'ım, size de biz ekip olarak gönülden selamlarımızı gönderelim. Programımıza gösterdiğiniz ilgi, güzel mesajlarınız, hiç eksilmeyen desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Seniha Hanım'ın istek şarkısı Türk sanat müziğinin önemli bestekarlarından Sabri Süha Ansen'in bestesi, Güldehen Marmara'nın zarif yorumuyla dinlenecek dakikalar sonra. Senelerce aşkı anmış, mahzun kalpler hep aldanmış. İşte bu istek şarkı sonrasında bir başka istek eserle devam edecek birlikteliğimiz. Gülten Duran'ın isteği, Mersin'den ortak olan programımıza dinleyicimiz güzel bir gün dilemiş, gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar. İşte bu eseri istemiş, bize armağan etmiş. Emeklerimiz için teşekkür etmiş. Gönül dolusu sevgilerimizi size de gönderiyoruz ki ne mutlu bize. Böyle güzel kalpli dinleyenlerimiz var ve o dinleyenlerimizle biz de aynı frekansta buluşabiliyoruz. Çok şükür. Hem sözü hem bestesi Türk sanat müziğinin çok kıymetli isimlerinden Neveser Kökteş'e ait. Zarafetiyle yıllardır gönüllerde yer eden bu güzel eseri Gönül Aköz'ün duygu dolu naif yorumuyla dinleyeceğiz. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar, işte bu Gülten Hanım'ın armağanı olacak sizlere. Sonrasında bir istek eser daha yer alacak. İbrahim Özdemir'in seçtiği Bolvedin'den bizi selamlayan kıymetli dinleyicimiz, yüzünüzden yüzümüzden tebessüm eksilmesin dileğiyle başlamış ve radyo aşkımız hiç bitmesin, güzel bir hafta sonu olsun, güller.

bestesi Suat Yıldırım'ın düzenlemesiyle radyolarınızda olacak. Nilgün Abışka Osman'ın zarif yorumuyla dinleyeceğiniz bu eser. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. İbrahim Bey'in armağanıdır bu şarkı. Bu arada kimleri ortak ediyoruz? Hemen birkaç mesaj daha ekleyelim. Edirne Uzunköprü'den Hikmet Kocabıyık ortak edeceğimiz dinleyenlerimizden biri tüm bu eserlere. Günaydın yazan Hasan Cengiz'e de armağan olsun. Bülent Çalış demiş ki İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan bizi selamlayan. Geciktirilmiş her karar ertelenmiş bir umuttur. Oysa hayat umutları ertelemeyecek kadar kısadır. Bu anlamlı mesajınız için teşekkür edelim. Seven, sevilen, değer gören, değer veren ve vicdanı yüreğinde hisseden herkesin günü güzel geçsin. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli mesajınız için.

Canlı yayınımız Sabahın Namesi tüm hızıyla devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, mesajlarınızla bize destek veriyorsunuz. Mesaj yazmayan da dinleyenlerimiz var. Onlara da kucak dolusu sevgilerimizi biz gönderelim. Yazabilirsiniz efendim. Facebook X hesaplarımız, Instagram hesaplarımız var ama Facebook galiba daha çok tercih ediliyor. Daha kolay erişebiliyoruz şu anda. Bakalım kimler yazmış? İzmir Selçuk Efes'ten selam, sevgiler TRT Name ekibi. Teşekkürler. Sıradaki eseri TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum yazmış kıymetli dinleyicimiz Hatice Kaymak Solak. İzzet Yücel TRT Name ekibine selamlar demiş. Türk sanat müziğine gönül veren herkese Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sıradaki eseri de herkese armağan ediyorum yazmış. Tülin Hanım Mersin Erdemli'den güzel bir gün dilekleriyle başlamış mesajına TRT Name ekibine selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Erdemli Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Burç Hocalarına, koro arkadaşlarına ve ailesine armağan ediyor Tülin Hanım. Birazdan paylaşacağımız istek eserlerden dilerseniz hepsi, dilerseniz seçtiğiniz bir eser armağan olsun size Tülin Hanım. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den selamlamış bizi. Yine Ahmet Emin Madran Aydın'dan selamlayan bir dinleyicimiz. Sıradaki eserleri babası Şakir Madran'a ve değerli TRT Name sevenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Bakalım kimler hangi eserleri istemiş bizden. Piraye Musaoğlu Özgün, huzuru, umudu, şifası bol bir gün dileğiyle size Sabahın Namesi değerli yayın ekibine Samsun'dan selamlar, sevgiler yolluyorum yazmış. Ne güzel bir mesaj. Mümkünse Turan Taşan Bey'in Sana Olan Özlemim Sönmemiş Volkan Gibi adlı eserini kardeşim Sevtap Bayraktar'a, eşim Tuğsal'a ve tüm Name dinleyenlerine armağan ediyorum yazmış. Piraye Hanım'a biz gönül dolusu selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Güftesinde Türk sanat müziğine büyük emek vermiş değerli araştırmacı ve söz yazarı Turhan Taşan'ın imzasını taşıyan Mahmut Oğul'un bestelediği güzel bir eser dinleyeceğiz. İlk istek eserimiz bu. Eseri Türk sanat müziğinin eşsiz yorumcularından. Sesiyle yorumuyla gönüllerde ayrı bir yeri olan sanat güneşimiz Zeki Müren seslendiriyor. Sana olan özlemim sönmemiş volkan gibi. Peşi sıra dinleyeceğimiz istek eserler var. İstek sahibi Selahattin Erzi Adana'dan selamlayan dinleyicimiz. Ağustos ayının ilk programı olan Sabahın Namesi'ne sayın yapımcımız Elif Balcı'ya, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'e ve ben Havva Emel Yayla Çoban'a sevgilerini, günaydınlarını göndermiş ve hoş geldiniz her mevsim içimden gelir geçersin sen vefasız yolcu kalbim viran edersin adlı eseri eşi Yıldız Erzi'ye Name dostlarına armağan ettiğini belirtmiş emekli öğretmenimiz. TRT Name'nin kıymetli dinleyicilerinden Selahattin Erzi Bey'e gönülden selamlarımızı gönderelim. Yıllarını eğitime adamış, nice öğrencinin hayatına dokunmuş bütün öğretmenlerimiz gibi Selahattin Bey'in de emeğine, birikimine saygımız sonsuz. Programımıza gösterdiği ilgi, Türk sanat müziğine olan sevgisi için de kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Bestesi hem yorumu Semahat Öz-

Zen Ses'e ait Hüseyin Yurda Bakın güftesini yazdı. Bu güzel Uşak eseri dinleyeceğiz. İkinci istek eserimiz bu. Her mevsim içimden gelir geçersin. Selahattin Erzih Bey'in armağanıyla radyolarınızda olacak Sabahın Namesinde. Peşinden bir istek eserimiz daha var ki istek sahibimiz Reyhan Baş. Samsun'dan bizi selamlayan dinleyicimiz ekibimizi selamlıyor. Güzelliklerle dolu bir gün olsun. O kızda aklım kaldı Nusret Yılmaz yorumuyla tüm dostları için rica ediyor bu eseri. Sayın Reyhan Baş'a da gönülden selamlarımızı, teşekkürlerimizi gönderelim. TRT Name'ye ve programımıza gösterdiği ilgi, güzel mesajları, içten desteği bizlere elbette ki her zaman mutlu ediyor. Kendisine gönül dolusu sevgilerimizi buradan hemen ışık hızıyla yolluyoruz. Zübeyde Yalın Öktem'in bestesi, Tanju Yalın'ın güftesiyle Nusret Yılmaz'ın sesinden yorumuyla dinliyoruz. O kızda aklım kaldı.

Sabahın Namesi'ndeki bu güzel birlikteliğimize iz bırakan dinleyicilerimiz, mesajlarıyla iz bırakan dinleyicilerimiz var, istekleriyle iz bırakan dinleyicilerimiz var. Programımızın başında da belirtmiştik adreslerimizi ama yine belirtelim. TRT Name'nin Facebook, Instagram, X hesaplarına TRT Name yazarak ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bu arada yine hatırlatalım, internet yayınlarımız aracılığıyla yine bizimle günün her anında buluşabilirsiniz. TRT Name'nin birbirinden güzel diğer programlarına da eşlik edebilirsiniz dinleyerek elbette. Bakalım kimler mesaj yazmış, iz bırakmış bugünkü Sabahın Namesi programına. İsteklerden önce ortak olan dinleyicilerimize bir bakalım. Lokman Çetinel Afyon İşçehisar Dört Yol'dan selamlamış bizi. Bugün doğum günüymüş dinleyicimizin. İyi ki doğdunuz, nice yaşlara her şey gönlünüzce olsun Lokman Çetinel. Bugün doğum günüm olması nedeniyle tarafınızın güzel bir eser armağan etmenizi rica ediyorum yazmış. Elbette armağan olsun. Sıradaki eserlerimizin hepsini size armağan ediyoruz. İyi ki doğdunuz Lokman Çetinel ve bugün doğan tüm dinleyenlerimizi de bugünkü eserleri, sıradaki eserlerimizi ortak edelim. Doğum günlerini de kutlamış olalım Sabahın Namesi ekibi olarak. Emine Atamer tüm umutlarımızın çiçek açması temennisiyle hoş geldin Ağustos ayı demiş. Trabzon'dan merhaba diyen Emine Atamer. Tuncel Erolsa Eskişehir'den ortak olmuş programımıza selamlamış bizi. Bakıyoruz istek yazan dinleyicilerimizden biri Meral Özhan Uşak'tan. Ankara Radyosu'nun kıymetli Sabahın Namesi ekibine iyi yayınlar diliyorum. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaşış. İşte bu sözlerin yer aldığı eseri eşi Erol Bey'e, evlatlarına, torunlarına, ekibimize armağan ediyor. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderen dinleyicimiz Meral Özhan. Gönül dolusu selamlarımızı biz de gönderelim. Sözü ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Kürdeli Hicazkar makamındaki bu güzel eseri Nazan Savacı'nın zarif yorumuyla dinleyeceğiz. İlk olarak söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaşış. Sonrasında diğer istek şarkımızın sahibi dinleyicimiz Süleyman Altuner. Oksijen deposu, acaba neresi orası? Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner ekibimizi selamlamış. Name Niksar'lı dostlarıyla Adanalı hemşehrilerine hayırlı hafta sonları dileyerek Sevmekten Kim Usanır eserini istemiş. Ve şöyle bir not düşmüş, çok çok kıymetli ve duyarlı bir not hakikaten. İçinden geçtiğimiz bir kötü tabloya sahip günler de var ne yazık ki. Çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemizin akciğerleri, ormanlarımızı koruyalım, çevremizi de lütfen temiz tutalım. Çok kritik bir aydayız çünkü. Çok teşekkür ediyoruz bu duyarlı mesajınız için de size Süleyman Altuner. Ki Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerinden birini istemiş bizden. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun Duygu Yüklü Güftesi Teoman Alpay Ayın zarif bestesiyle yıllardır dilden dile söylenen bu güzel eser Süleyman Saral'ın içten yorumuyla radyolarınızda olacak. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. İki istek şarkı peş peşe radyolarınızda Sabahın Namesi programında sizlere armağan olsun.

Geride bıraktığımız 2 saat yine su gibi akıp geçmiş, kaldı bize yaklaşık 1 saat sevgili dinleyenlerimiz. Bu cumartesi Ağustos ayının ilk gününde Sabahın Namesindeki birlikteliğimizde bize ulaşan mesajlarınızla devam edelim. Saffet Bilir yazmış Facebook'taki TRT Name görselinin altına. Sabahın Namesi programını layıkıyla sunan, içleri insan sevgisiyle dolu ekibi candan yürekten kutluyorum yazmış. Ne mutlu bize, çok çok teşekkür ederiz Saffet Bilir. Ali Balcı yazmış, Manisa Turgutlu'dan sevgilerini göndermiş. İyi günler dilemiş bize. Programda emeği geçenlere teşekkür etmiş. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma, bugün doğum günleri olan Ceyda Okan Hanım, İsmail Ersöz, yanı sıra Ersin Yılmaz, Deniz Aydan Çoban, Hüseyin Metin, Kamil Iskaracı ve Yasin Yılmaz Beylere de armağan ettiğini belirtmiş. Zeki Başoğlu da Türkiye'nin kömür kenti Zonguldak, Şirin ilçesi Gökçebey'den selamlamış. Bizi listesi biraz uzun ama sıradaki müzik eserini bu dostlarıma armağan etmek istiyorum yazmış. Ahmet Aydın, Ahmet Cankurt, Ahmet Çetin, Ahmet Kaba, Ahmet Şakman, Ahmet Bakırezer, Ahmet Özer, Ali Yöntem ve Ali Yıldız'a armağan ediyor sıradaki şarkıları. Zannediyorum peş peşe 3 istek şarkı çalacağız sevgili dinleyenlerimiz. Sabahın Namesinde 1 istek şarkı çalıyormuşuz. Hemen paylaşalım. Sevgili Müjgan adı güzel yerce, bizim yine daimi dinleyicilerimizden, ilginiz güzel, isteğiniz için teşekkür ederiz yazmış. İstemiş olduğunuz Seninle Ey Gül-i Ahsen Barışmam Buse Vermezsen adlı eseri. Evet efendim, şimdi sistemimizden kaynaklanan, işte bu eseri sistemimizden kaynaklanan ufak bir teknik durum nedeniyle bugün için yayınlayamıyoruz. Bizden başka bir isteğiniz olursa lütfen yazın, memnuniyetle yayınlamak isteriz. Müjgan adı güzel yerci, anlayışınıza sığınıyoruz, teşekkür ediyoruz, sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Hemen Savaş Özatan'ın isteğine geçelim. İzmir'den selamlayan dinleyicimiz, söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye eserini yayın ekibine, tüm Name dinleyenlerine armağan ediyoruz. Diyor. Türk sanat müziğinin dillere pelesenk olmuş, yıllardır severek dinlenen eserlerinden biri radyolarınızda olacak. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun Zarif Küftesi, Teoman Alpay'ın unutulmaz bestesiyle hayat bulan bu güzel rast eser, Süleyman Saral'ın başarılı yorumuyla sizlerle buluşuyor. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Keyifle dinlemek.

Dikili'den bizi selamlayan Güler Sunar Karahan'ın isteğiyle devam ediyor. Sabahın namesindeki birlikteliğimiz ekibimize gönül dolusu selamlarını gönderen dinleyicimiz. Şair Şarkılar Söyle O Sahillerde adlı eseri Hatay Medeniyetler Korosu arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, ekibimize armağan ettiğini belirtmiş bu eseri. Harika eserler, gerçekten öyle birbirinden güzel eserler. Ruhumuza huzur veriyor, katılıyoruz size. Güler Sunar Karahan, iyi ki varsınız yazmış, siz de iyi ki varsınız, her şey gönlümüzce olsun, keyifli dinlemeler diyelim. Bu arada dinleyicimiz İsmet Draganlı'yı da ortak edelim, Facebook'tan yazmış, İstanbul Güngören'den bizi selamlamış, mutlu sabahlar, huzurlu sağlıklı günler dilekleriyle ortak ediyoruz sizde bu esere.

Türk Sanat Müziğimizin birbirinden güzel eserleriyle ve sayenizde sizin seçtiğiniz eserlerle Sabahın Namesi'ndeki birlikteliğimiz devam ediyor. O çok değerli sanatçılarımızın sesinden dinlediğimiz o eserleri dinlemeye devam ediyoruz ki isteklerinize bakalım. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş, Köşektaş köyünden selamlar, sevgiler gönderiyorum size. Cevrin Yeter Artık Bu Kadar Olma Sitemkar eserini eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e, torunları Elif, Naz, Hüseyin, Alp, Ece ve Çınar'a armağan ediyor. Sonrasında 3 istek eser peş peşe çalacağız değerli dinleyenlerimiz. Servet Şahin'in isteği, Kuşadası'ndan bizi selamlayan dinleyicimiz, mutlu hafta sonları dileyerek dün yine mehtaba dalıp hep seni andım. Eşi Necla Şahin'e ve name dostlarına armağan ediyor bu eseri. Mehmet Gücü Yener ise Bandırma'dan selamlayan dinleyicimiz, her zamanımız sağlıkla, huzurla paylaşarak olsun inşallah demiş. İnşallah diyelim, biz de pekiştirelim bu şekilde sonbahar rüzgarları. Bu güzel eseri, vatanını, bayrağını yücelten dürüstlüğünü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere armağan ediyorum yazmış. Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kayaçelebi, Nihat Görgülü, Gülsef Akoçiye, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve anlamlı. Yürekten teşekkürlerimiz her zaman olduğu üzere sizleredir. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gönülden teşekkür ediyoruz size. Mesajınız için de Mehmet Gücü Yener. Evet, 3 istek şarkı peş peşe çalacağız demiştik. İşte bu şarkıları ortak edeceğimiz bir dinleyicimiz daha var bize ulaşan. İstanbul Üsküdar'dan Burhanettin Kaya Ülgen ne de ortak ediyoruz bu eserleri ve hemen dinleyelim hadi.

Medya Suları başlayan birlikteliğimizde artık son yarım saatlik zaman dilimi içerisine girmiş bulunuyoruz. Sabahın Namesi programında efendim isteklerinizle başladık, devam ettik birbirinden güzel eserlerle. Şimdi iki istek eseri daha anons edeceğiz. Murat Odabaşı, sıcak bir günün sabahında İstanbul'dan başkente selam kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum yazmış dinleyicimiz. Şimdi birbirinden kıymetli seslerden musiki sevdalısı gönüllere damla damla akan eserlerin mikrofona taşındığı, yürekleri ısıtan, gönülleri asude kılan çok güzel bir program. Sabahın Namesi, ne güzel tasvir etmiş dinleyicimiz, ne güzel paylaşmış mesajı bizimle, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seçilip hazırlanan eser.

Almanya'dan kucak dolusu selamlarını göndermiş. Seyir halindeler, yolculuk yapıyorlarmış. Sarmaşık Gülleri adlı şarkıyı istemiş. Ve bu şarkıyı çocukları Onur Cem Bilginer'e, gelini Özge'ye, bir tane torunu Eylül Bilginer'e armağan ettiğimde belirtmiş, armağan olsun. Ve Dilek Savran Şahin, şu an biz Yozgat'tan Ordu'ya düğün için yola çıktık. İyi yolculuklar ve hayırlı olsun, tebrik ederiz bu arada. Sizler de bize eşlik ediyorsunuz. Yazmış sıradaki şarkıyı Kiraz'a, Ümit'e, Zekiye'ye, Sami'ye ve Serkan'a armağan ediyor. Dinleyeceğimiz iki istek eser var. Peş peşe ikisine de ortak ediyoruz sizleri ve iyi yolculuklar da diliyoruz yolda olan dinleyicilerimiz için.

Melda Kuyucu Kılıç'ın o güzel sesinden, o güzel yorumuyla dinledik Sarmaşık Güllerini. Bu şarkıyı yolda olan bir dinleyicimiz istemişti. Bir kez daha yolda olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyelim. Dikkatli olmalarını isteyelim. Ve devam edelim istek şarkılarla, sizin seçtiğiniz eserlerle Sabahın Namesi'ndeki birlikteliğimizin yavaş yavaş da sonuna doğru yaklaşalım. Savaş Özat'a İzmir'den selamlayan dinleyicimiz, söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye dizilerin geçtiği eseri ekibimize, tüm Namet dinleyenlerine armağan ediyor. Sonrasında Zafer Özkara, Sakarya Camili'den bizi selamlayan dinleyicimiz, Sen Benim Aşkımı Bilinceye Dek, Davetsiz Habersiz Gelinceye Dek adlı eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Musa Özçelik, Fatma Çağan, Fevziye Çoldaş, Feyzi Akşam, Mustafa Ayla Aydemir'le yayın ekibimize armağan ediyor. Kolaylıklar dileyerek radyolarınızda olacak dakikalar sonra. İkinci istek şarkımız olacak bu. Bu anons için elbette. Semra Şen, Arsuz Konacık'tan selamlamış. Ham Meyveyi Kopardılar Dalından isimli eseri rica etmiş. Paylaşacağız sizinle. Ve bu eserlere ortak edeceğimiz mesajıyla bize katılan bir dinleyicimiz Şükrü Özdamar, Niğdebor'dan selamlamış bizi. Mutlu, huzurlu bir hafta sonu olması temennisiyle biz de size armağan edelim dinleyeceğimiz bu eserleri. Armağan olsun.

7 haberleri sonrası bu cumartesi Ağustos ayının ilk gününde sabahın namesindeki birlikteliğimiz başlamıştı ve her zaman olduğu gibi zaman su gibi akıp geçti değerli dinleyenlerimiz. Şahsen biz anlamadık, sizin de anlamadığınızı düşünüyoruz. Ama bugün içinde bize ayrılan sürenin sonundayız ve istek eserlerinizle programımızı taçlandırdınız bugün de. İyi ki varsınız. İşte iki istek şarkıyla da veda edelim istiyoruz. Öncelikle Müjgan adı güzel yerce bir TRT name seveni, dinleyeni, sabahın namesinin de destekçisi. İstediği eseri biz sistemden kaynaklanan bir sorun nedeniyle bugün için yayınlayamadık ama başka bir isteğiniz olur mu diye buradan anons etmiştik ki bir istekte bulunmuş Müjgan Hanım. Hem seversin hem yanarsın hem yine avaresin. Birazdan dinleyeceğiz bu istek şarkıyı ve kapanış şarkımızsa Hacer Kaya'nın isteğiyle olacak. Güzel bir istek seçimi yapmış. Kendisine teşekkür edelim. Mesajında da diyor ki Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hacer Kazankaya ben. Sevgili eşim Coşkun Bey'e, mesai arkadaşlarıma, name dostlarına, name çalışanlarına Fikrimin İnce Gülü adlı eseri armağan ediyorum. Bize de kolaylıklar dilemiş. Son istek şarkımızı dinleyeceğiz. Fikrimin İnce Gülü olacak. O da değerli dinleyenlerimiz. Dediğimiz gibi bugün için bize ayrılan sürenin sonundayız ama sabahın namesi yarın yine 7 haberleri sonrası burada olacak. Bekliyoruz. Lütfen mesajlarınızı yazmaya devam edin. Biz yayın sonrasında da şöyle bakıyoruz. Gözümüzden kaçan bir mesaj olmuş mu? Ki olduysa bir sonraki programımızda burada paylaşıyoruz. Onu da aktarmış olalım. Not düşmüş olalım ve ekibimizi de bir kez daha takdim edelim kapatırken. Elif Balcı programı sizler için hazırlıyor. Teknik yönetimde Yıldıray Çetin. Mikrofonda ben Havva Emel Yayla Çoban. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çine'deki yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Bölgede 9 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda kara ekibi seferber oldu. 5 evin zarar gördüğü Karşıt Mahallesi tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında Türkiye'nin duruşunu "mücadelemiz bağımsızlık uğruna" sözleriyle değerlendirdi. "Soydaş ve dindaş coğrafyadaki gönül bağınıza sırt çeviremezsiniz, Türkiye mefrukesi olan bir devlettir" ifadesini kullandı. Bahçeli, Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik atılım olmadığına dikkat çekti. "Savunma sanayinde bir Türkçe gerçeği var" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timde yer alan son firari FETÖ'cü terörist yakalandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bazı vakıf üniversitelerinin ücret artış sınırına uymaması üzerine YÖK harekete geçti. Üniversitelere %25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uyulması konusunda yazı gönderildi. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri bugün hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. "Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz" dedi. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programından merhaba. Bugün de şarkılarla mesafeleri kısalttığımız, hüzünlerden uzak, mutlulukları paylaşmaya çalıştığımız, mazinin tozlu sayfalarına namelerle, anılarla tanıklık ettiğimiz harika bir gün olsun değerli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün de en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli dostlarımız, Geçmiş Zaman Olur Ki programına bugün Mahur makamında çok sevilen bir Münir Nurettin Selçuk bestesiyle başlıyoruz. Sözleri Vecdi Bingöl'e ait şarkıyı Filiz Şatıroğlu seslendirecek. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Seçme Altın Eserler, Beraber ve Solo Şarkılar isimli albümde seslendirdiği kaydı sizlerle paylaşacağız. Bu özel albümün prodüktörlüğünü ise 1993 tarihinde Kamil Gök üstlenmiş. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider.

Yaşar Özel'in 1984 yılında yayınlanan Gökten Yağmur Değil Sevgiler Yağsın isimli uzun çalarından bir eser dinledik. Beste ve güftesi Supi

İdris Oğlu'na ait bu sevilen şarkı Rast makamındaydı. Efendim, Rast ve Mahur makamında şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve besteleriyle, icralarıyla Türk müziğimize hizmet eden iki kıymetli sanatkar Selim Öztaş ve Neşe Öztaş beraberce seslendirecekler sıradaki şarkıyı. Bir Selim Öztaş bestesi. Aşk elinden yanıyorum gel, senin için yanıyorum gel.

Toronto formundaki sevilen Rast eseri Ertan Ersoylu icrasıyla dinledik. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Efendim, birlikteliğimize şimdi bir Ferit Sıdal şarkısıyla devam edeceğiz ve 2003 yılına uzanacağız. Ahmet Özcan'ın Rüya isimli albümde seslendirmiş olduğu güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkı Rast makamında. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele kollarında yatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş imzalı Rast şarkısında Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Efendim, gerçekten yaşam öylesine kıymetli ki bir damla gözyaşına değmeyecek kadar önemli ve özel. Diyoruz ya, ne kadar da uzun bir yolculuk. Aslında bir solukta yılların tükendiği, ne ara onca seneyi arkada bıraktık diyerek hayıflanılan acı, tatlı, iyi, kötü bir serüvendir yaşam. Tabii ki tüm karşıtlıkları da içinde bir arada barındırır.

uyandıran bir olgu. İşte tam da bu yüzden olabildiğince güzel, olabildiğince mutlu geçirebilmek lazım her dakikayı. İhtiyacı olanlara el uzatarak, tüm canlıları severek, insan olmanın gereklerini yerine getirerek yaşayabilmek lazım. Umuyoruz herkes bu güzel serüvendeki farkındalığını yol yakınken idrak edebilir ve Yüce Yaradan'ın bahşettiği güzelliklerin tadını çıkarabilir. Biz de bu güzelliklere şarkılarla eşlik ediyoruz. Haydi gelin yine çok sevilen bir şarkıyı dinleyelim ve 2014 yılına uzanalım. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'in Tut albümünde seslendirmiş olduğu bir Özgen Gürbüz şarkısına kulak verelim. Bu sevilen eserin güftesi Uğur Gür imzalı. Beni gönlüne alsan, orada uyuyup kalsam, sana yine doyamam, yıllarca uyanmasam.

Dinledik. Efendim bu sevilen eser de sanatçının 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle paylaşılmış olan bir kayıttı. Biliyorsunuz birçok sevilen şarkıyı hem orijinal kayıtlarıyla sizlerle paylaşıyoruz hem de güncel düzenlemelerle yayınlanmış yeni kayıtlarla sizlere sunuyoruz. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi ise ritmimizi biraz yavaşlatalım ve Rust Mahur makamındaki şarkıların ardından nihavend bir esere kulak verelim. Benim de söylemekten, dinlemekten büyük keyif aldığım bir Muzaffer İlkar şarkısı. Şimdi Hasan Eylen icrasıyla bizlerle. Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım, dertliyim. Kararan gönlüme güneş de doğmayacak sanırım, ah dertliyim.

bardakta bin fırtına, benim için ölene bak. Severim, varmaz farkına, benim için ölene bak. Çok sevdin ha, yalana bak. Efendim, Zekai Tunca'nın Nihavend eserini dinledik. Bu sevilen eser, sanatçının 1997 yılında yayınlanan Zil, Şal ve Gül albümünde yayınlanmıştı. Birlikteliğimize yine Nihavend şarkılarla devam ediyoruz ve yine bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Metin Pütmek imzalı şarkıyı bu defa Vedat Çetinkaya seslendiriyor bizler için. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri, öksüz koydun sen giderken.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan sevilen bir eserle bizlere seslendi. Şekip Ayhan Özışık'ın Unutulmaz Nihavend şarkısını dinledik ve şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz. Değerli ses sanatçısı, şef ve bestekar Selim Öztaş Hoca'nın sesinden Bir Saadettin Kaynak şarkısı dinliyoruz. Dinleyeceğimiz eser de Nihavend makamında sevilen bir şarkı. Sanatçı bu şarkıyı 2004 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir. O söz gönül diliyledir, dert çektirir, ah eyletir.

Kadri Şarman, Turhan Taşan'ın sözleri Aşkın Tuna'ya ait Nihavend eserini seslendirdi. Biraz geç kalmadın mı diye sordu bize. Evet, bazen hayatın hızlı akışı içerisinde çoğu şeye geç kalıyoruz sevgili dostlar. Bir çocuğun kafasını okşamak, sokakta bir canlıya su vermek, batan güneşi izlemek, kuşların özgürce uçuşuna tanık olmak, çimlere uzanmak ve en önemlisi sevdiklerimize sıkıca sarılabilmek. O yüzden zaman varken, biz sağlıklıyken, mutluyken aslında bu küçük teferruatları da atlamadan yaşamın tadına varabilmek lazım, öyle değil mi? Sonradan biraz geç kalmadın mı sorusunu duymamak için. Evet, birlikteliğimiz en özel eserlerle devam ediyor. Şimdi ise Hicaz makamında bir Selahattin Pınar şarkısına kulak vereceğiz. Sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait şarkıda kıymetli sanatçımız Medar Şen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz?

Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin Türk musikimize en güzel hediyelerinden birini dinledik. Belkıs Dikmen bizlerle birlikteydi. Hicaz makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Enderuni Vasıf imzalıydı. Efendim, birlikteliğimize yine Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik eserlere bir yenisini daha ekliyoruz. Muzaffer İlkar'ın sevilen şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Hamiye Turan, Saadettin Kaynağ'ın sevilen Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Sana gönül verdim vereli, sararıp soldum aman. Efendim, yaşam ne kadar uzun bir döngü gibi geliyor ama gözümüzü açtığımız dakikadan itibaren zaman su gibi akıp geçiyor. Hayatın anlamı tabii ki sevdiklerimiz de, değer verdiklerimiz de özel. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda bazen aklımızdan şu cümleler geçiyor, tıpkı Teoman Alpay'ın şarkısında yer verdiği gibi. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? İşte şimdi içimizden geçen bu güzel duygulara istinaden dinleyelim Hicaz makamındaki bu eseri. Mustafa Sağyaşar seslendiriyor. Güfte Nihat Aşar imzalı.

Ne çok sevmişdim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmişdim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarımdan ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarımdan ses versem duyar mısın? Aşiyan

Tangının külünü yeniden yakıp geçtin. Efendim, bu güzel şarkıyla gönlümüzün kapıları aralandı. Nostalji dolu Yeşilçam yıllarına uzandık. Zeki Müren'in sesiyle adeta o yılları yeniden canlandırdık gözümüzde. Bu sevilen şarkı Muzaffer İlkar bestesiydi. Güfte ise Şemsi Belli imzalıydı. Evet, Geçmiş Zaman Olur Ki programında bu defa 90'lı yıllara uzanıyoruz ve Emel Sayın'ın 1990 yılında yayınlanan Üzüldüğün Şeye Bak albümünde seslendirdiği Segah makamında bir İlgün Soysev şarkısına kulak veriyoruz. Güfte Seyhan Girginer'e ait. Nasıl olsa geçer dedik, unuturuz biter dedik. Hasret ateşten gömlekmiş, bilemedik, bilemedik.

Değerli sanatçı Samime Sanay'dan dinlediğimiz Segah makamındaki bu türkü, sanatçının 2006 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yer almıştı. Ve efendim bu güzel türkü tabii ki yeni düzenlemelerle dinleyicilere sunulmuştu. Şimdi yine güncel düzenlemelerle dinleyenlerin beğenisine sunulan bir Mustafa Seyran bestesi dinleyeceğiz. Segah makamındaki eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Ahmet Özsan'ın örmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Saadettin Kaynağ'ın Gühtesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısını İsmail Olgay'dan dinledik. Sanatçımızı 2024'ün Ocak ayında kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha saygıyla rahmetle anıyoruz. Efendim şimdi yine geçmişe uzanıyoruz. Muazzez Abacı'nın ilk olarak 1974 yılında plağı okuduğu, ardından 1998 yılında yayınlanan Cesaretin Var isimli albümünde yeniden seslendirmiş olduğu bir Selahattin Altınbaş şarkısı dinleyeceğiz. Hüzzam makamındaki eserin güftesi Aslan Tunçat'a imzalı. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü, elimi bağlasalar tutmasam ellerini, silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

Elinle derdiğin o çiçekleri kokladım her zaman elin diyerek, bahçemizde öten bülbül sesini dinledim her zaman dilin diyerek. Yüksel Uzel yine bu güzel şarkıyla bizi geçmişe götürdü. Metin Everest'in güftesi İsmet Parmaksız'a ait Hüzzam eserini dinledik efendim. Dinlediğimiz bu kayıt sanatçının 1985 yılında yayınlanan Benden Artık Bu Kadar isimli albümünde yer alıyordu. Evet, programımızın son eserlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sırada çok güzel bir Hüzzam şarkı var. Zekai Tunca'nın sözleri Cemal Safi'ye ait o özel eserini Hasan Eylen ve Zekai Tunca beraberce seslendiriyorlar. Dinleyeceğimiz bu eser Hasan Bey'in 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer alıyor. Bundan daha güzel müjde mi olur?

Şarkıların efsunu dünyasında yine keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik ve bu özel Zekai Tunca şarkısıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserleri sizlerle paylaşmaya, gününüzü renklendirmeye, şarkıların dilinden konuşmaya devam ediyoruz. Teknik öğretmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Necdet Varol'un Segah şarkısında Metin Milli ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan yangında durum iyiye gidiyor. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın'ın Çin ilçesinde perşembe günü çıkan orman yangınında 3. güne girildi. Ekiplerin ilk günden bu yana aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmalarıyla önce yangının enerjisi düşürüldü, ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Mersin'in Aydıncık'la Gülnar ilçeleri arasında çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulunduğu Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle

Çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Başlatılan soruşturma üzerine şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Ailesi ise şüphelinin en büyük cezayı almasını talep etti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki kent A.Ş'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitlerin buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin savcılık ifadesi sürüyor. Yapılan son operasyonla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 25 oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Türkiye ile Maldivler arasındaki tercihli ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmayla Türk ihracatçıları Maldivler pazarında büyük rekabet avantajı elde edecek. Ayrıca Maldivler'den gelecek bazı ürünler için de vergi kolaylığı sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz" diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Haberleri sunduk.

0: Gençlerle birlikte.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TRT Name'de İstanbul'dan Gençlerle Birlikte programından sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Müziğimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda usta seslerden, plaklardan eserler de dinleyerek müziğimizin nesilden nesile aktarılmasına da hep birlikte şahitlik etmiş oluyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza katılmak isteyen genç icracılar için hatırlatalım. Gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizi de ekleyerek gönderebilirsiniz. Belki de genç arkadaşlarım, sizler de TRT Name dinleyicisiyle bu kanaldan buluşabileceksiniz eğer bizlere başvuruda bulunursanız. Evet, bu hafta konuğumuz Giray Çekim, kanun icra ediyor ve onu şimdi kısaca tanıyacağız. Hoş geldin Giray'cığım.
2: Hoş bulduk hocam, merhabalar.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk diyoruz. Çünkü genç arkadaşlarımızla program yapmak bizim de böyle enerjimizi arttıran, bizi çok mutlu eden bir durum. Ve 7 yıldır aralıksız devam eden Gençlerle Birlikte programında her hafta arkadaşlarımızı tanıyıp geleceğe dair onların müzikal çalışmalarını, hayallerini, hedeflerini dinlemek bize gerçekten çok iyi geliyor. Sizler geleceğimizin teminatı olduğunuz kadar musikimizin de teminatısınız. Evet, kısaca seni tanıyalım.
2: Ben Giray Çekim, 19 yaşındayım. Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden bu sene mezun oldum. Üniversite sonuçlarımı bekliyorum tercih yapmak için.
1: Evet, nasıl geçti sınav?
2: Güzel geçti, umutluyuz. Bakalım.
1: İnşallah. Daha zaten olsa da olmasa da istediğim bir yer yine önünde, çok uzun yıllar var elbette. Hayallerine kavuşacaksın diye düşünüyorum mesleki İnşallah. Olarak. Evet. Peki hemen sen

Şimdi programımızda usta bir sese kulak vereceğiz ve Medya Fidan'ı dinleyeceğiz. Acemi Şirin şarkı, beste Aleko Bacanoz'a ait. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet.

0: Gençlerle Birlikte programında konuğumuz Giray Çekim. Sevgili Giray, peki kanun çalmaya nasıl başladın? Bu müzikle nasıl tanıştın?
1: Aslında babamın müzik öğretmeni, hatta müzisyen olmasından dolayı küçüklüğümden beri yani müzikle dolu bir evde büyüdüm. İlk sazımda aslında kanun değildi. 6-7 yaşlarımda piyanoya başladım. Ama tabii ki daha küçük yaşlarda sırf içimize işlesin diye işte darbuka, davul, bu tarz daha kolay çalınması
0: Evet.
1: enstrümanlarla zaten kulağım yıllarca dolmuştu. İlk piyanoya başladım 6-7 yaşlarımda. 3-4 sene devam ettirdim. Ardından biraz da babam uç çaldığı için ona yakın bir şekilde Türk müziğine geçme hevesinde bulundum.
0: Evet.
1: Bu vakitlerde de kanunu seçtim. Kanun eğitimi almaya başladım. Böyle gelişti.
0: Yani kaç yaşında başladın? Kaç yıldır kanun çalıyorsun?
1: 10-11 yaşlarımda başladım.
0: Evet.
1: 8-9 sene olmuş.
0: Evet, bayağı bir zaman geçirmişsin. Aslında bu geçirdiğin zaman dilimi küçük yaşta başlaman sebebiyle de daha kolay enstrümanı kavramış olmana da neden olmuş olabilir mi? Yani küçük yaşta enstrümana başlamak avantaj mıdır?
1: Tabii ki bunun küçük yaşlarda her şey için öğrenme bir avantaj. Yani
0: Herhangi bir enstrüman için de küçük yaşta başlamayı zaten tavsiye ediyoruz. Ama mesela 8-9 yılı efendim işte bir 40 yaşından sonra 50 yaşından sonra öğrenmeye başlamakla küçük yaşta o 8-9 yılı geçirmek arasında farklar var diye düşünüyorum.
1: tabii bu her türlü öğrenimde geçerli ama galiba küçük yaşta başlamak enstrümanda ekstra bir belli oluyor faydası.
0: Evet, avantaj oluyor bizler için. O zaman çocuklarımızı enstrümana yönlendirelim. Yeteneği var ya da yok, mutlaka denemek lazım. Bir bilene sormak, danışmak lazım. Yeteneğine bakmak lazım çocuklarımızın. Az önce de söyledin, sadece işte kanun, ut, gitar, piyano değil. Ritimli çalgılarda bile ritim kulağı var mı diye çok küçük yaşlarda algılayabiliyoruz aslında. Bir şarkıya ritim çalarak eşlik edebilen bir çocuğun kulağı vardır zaten. Onu değerlendirmek lazım.
1: Tabii ki.
0: Evet, şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Efendim bu kez ben seslendireceğim. Çok kıymetli konuğum Giray Çekim kanunda eşlik edecek. Ve tabii ki Ecem Aytekin de klasik kemençede bana eşlik edecekler. Bimenşin'in Sultaniye Gaz şarkısı. Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle.

0: Gençlerle Birlikte programındayız. Konuğumuz Giray Çekim. Az önce bizlere çok güzel bir şarkı çaldılar. Ben de onların eşlikleriyle söyledim. Sevgili Ecem de Giray'ın da ellerine sağlık. Evet. Giray, peki geleceğe dair neler planlıyorsun? Hem müzikal anlamda soruyorum hem de genel olarak soruyorum bu soruyu.
1: Programın başında dediğim gibi üniversite sınavına yeni girdim. Sonuçlarımı bekliyorum. Aslında yıllardır gelen bir mühendis olma sevdam da yok değil. Fakat müzik benim için bir hobiden fazlası. O yüzden onu da gidebildiğim kadar ileri gitmek, geliştirebildiğim kadar geliştirmek istiyorum. İkisini birden umarım hayatımda devam ettirebilirim.
0: Evet, inşallah. Tabii neden olmasın? Biliyorsun ki çaba gösterdiğimiz ve emek verdiğimiz her şeyin dönüşü bizlere çok güzel bir şekilde oluyor. Her ne kadar bazen insan başarısız olduğunu düşünse de ya da bir şeyler yolunda gitmediği zaman olumsuz düşüncelere kapılabiliyor ama işin sonunda görüyoruz ki emeğimizin karşılığını bir şekilde alıyoruz. Sen de öyle olacaksın inşallah. Ve Giray'dan bir eser daha dinleyelim. Tabii ki Cem Aytekin'in de eşlikleriyle Nikris Sirto'yu icra edecekler. Tamburi Cemil Bey'e ait.

Değerli dinleyicilerimiz, bir usta sese kulak vereceğiz şimdi. Can Akşit okuyor Hüseyini makamında şarkı. Tamburi Ali Efendi'nin bestesi. Senden bilirim, yok bana bir faide ey gül.

0: Evet, usta sesleri dinlemek ayrı bir keyif değil mi Giray'cığım?
1: Evet hocam.
0: Yani ben plak dinlerken de çok mutlu oluyorum ve o anı yaşıyor gibi hissediyorum. O zamanlara bizi döndürüyor. O nostaljik ses bizi eskilere götürüyor. Biz tabii ki yaşımız çok fazla yok. O dönemleri yaşamadık ama tabii ki bu teknoloji çağında zamanında çekilmiş filmler olsun, belgeseller olsun, bunları izledikçe o dönemin güzelliğini de yaşayabiliyoruz. Ve bu plaklar da bize bunu daha da fazla hissettiriyor diye düşünüyorum. Bir nebze olsun dinleyenlerimiz de aynı hisleri paylaşıyorlardır umarım. Evet, sana dönelim tekrar. Müzik eğitimini ilk olarak babandan aldın diyebiliriz o halde.
1: Evet.
0: Peki kanun eğitimini kimle devam ettin? Kimden öğrendin?
1: Kanun eğitimime ilk Bahadır Şener hocamla başladım. Ardından çeşitli ortamlarda gördüğüm, tanıdığım, bana çok faydaları olan bir sürü öğretmenim oldu. Batuhan Kaşıkçı gibi, sizler gibi, Mustafa Doğan Dikmen hocam gibi.
0: Evet.
1: Tabii ki dinleyerek de deneyimlerden, tecrübelerden, tavırlardan, üsluplardan kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Ama hayatımda bana önemli dokunuşları olan öğretmenlerim bunlar.
0: Evet, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Batuhan'ı da biliyorsunuz artık, ismini sık sık duyuyorsunuz değerli dinleyenler. Bizim programımızın daimi sazlarından biri ve onun da birçok öğrencisi var. Dolayısıyla burada usta çırak ilişkisi içinde çok öğrencimizi ağırlamış oluyoruz. Batuhan'ın da hocaları vardı. Onların da hocaları vardı. Bu böyle silsile şeklinde devam ediyor. İşte musikimizin güzelliği de bu. Ustadan çırağa hep bir şeyler devrediyor ve bu müzik yaşamaya devam ediyor. Ne mutlu diyoruz. İnşallah böyle de devam edecek. Gençlerimiz her daim musikimize sahip çıkacaklar diye umut ediyorum. Ve bir eserle devam ediyoruz efendim. Yine bir eski esere gideceğiz. Ustalardan dinleyeceğimiz bir esere gideceğiz daha doğrusu. Ve kimi dinleyeceğiz? Ayla Büyükataman, Kürdi Cazker şarkı söylemiş zamanında, bestesi Hacı Arif Bey'e ait. Niçin terk eyleyip gittin azalim?

Hemen bir şarkıyla devam edeceğiz. Sözlü bir eser ve bu kez Ecem Aytekin hem çalıp hem söyleyecek. Kanunda Giray Çekim. Güle sor, bülbüle sor, halimi, hicranımı dinle. Buselik makamındaki şarkının bestekarı İsmail Bağ Süreysan, güftesi Nahit Hilmi Özeren'e ait.

Değerli dinleyicilerimiz, bir saz eseri var. Hüseyin'i Saz Semaisi, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait. Batuhan Kaşıkçı ve Ecem Aytekin birlikte icra ediyorlar.

0: Gençlerle birlikte programına katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Eğer bir Türk müziği sazı çalıyorsanız bir saz eserini kaydedip bizlere gönderebilirsiniz. Şarkı söylüyorum, Türk müziği şarkılar söylüyorum diyen kıymetli gençlerimiz de bir enstrüman eşliğinde ya da çok basit karaoke'ler var. Elinizde ne imkan varsa telefonlarınızla almış olduğunuz bir kayıt bile olur, bizlere gönderebilirsiniz. Tabii ki özgeçmişinizi ve iletişim bilgilerinizi de bizlerle paylaşın efendim. Gençlerle birlikte trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla da ulaşanlar var ama bazen gözden kaçabiliyor. O yüzden vermiş olduğumuz iletişim adresi çok daha garantidir diyor. Ve konuğuma dönüyorum sevgili Giray. Şimdi henüz 19 yaşındasın. Tabii ki müziğe çok genç başlamış olmanın verdiği avantaja da sahipsin. İleride müzik gelişen bir şey tabii ki. Yani kendini nerede görüyorsun? Bir kanun solisti mi olmak istiyorsun? Yoksa sadece eşlikçi olarak mı devam etmek istersin? Mesela bir albüm çalışması yapmak ister misin? Kanunla ilgili hedeflerin neler? Onu çok merak ediyorum. Biraz konuştuk evet hedeflerini ama ben biraz daha büyük şeylerden bahsetmek istiyorum aslında.
1: İlk enstrümanımın piyano olmasından dolayı batı armonisine de yeterli kadar hakim olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha sentez dediğimiz Türk-Batı karışımından oluşan müziklere de yönelmeye ilgim var.
0: Evet.
1: Solist olur muyum, yoksa bir koronun, yoksa bir icracı olarak çarşısı mı olurum bilinmez. Hayatın ne getireceği bilinmez. Ama şu an böyle umutlarım var geleceğe dair.
0: Evet, değişik işler yapmak istiyorsun. Zaten piyano ve kanun aslında birbirine yakın enstrümanlar. Bize Türk müziğinin piyanosu hangi enstrümandır diye sorarlarsa hep kanun deriz. Soliste çok destek olan bir solo saz aynı zamanda. Bu yüzden çok kıymetli ve çok armonik açıdan da farklı şeyler yapabileceğim bir saz olduğunu zaten söyledin. Biz de bekliyoruz o güzel çalışmalara inşallah.
1: İnşallah hocam.
0: Evet. Peki şimdi ben bir eser seslendiriyorum efendim. Rast makamında bir eser, çok da tatlı fantezi bir şarkı. Mavi göllerin, tatlı şirin sözlerin, Haydar Tatlıya'ya ait bir şarkı efendim.

Şimdi dinleyeceğimiz eseri Müzeyyen Senar, Necati Tokyay, Selahattin Pınar seslendirmişler. Güfte Recaizade Mahmut Ekrem, bestesi Şevki Bey'e ait Hicaz makamında bir şarkı. Sen bu yerden gideli.

0: Programımızın sonuna doğru geldik ve artık Giray Çekim, sevgili konuğumuz, bugün bizlere kanun icra etti. Kendisine veda edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Giray, bizlerle birlikte olduğun için, icraların için, sohbetin için.
1: Ben de beni konuk aldığınız için size çok teşekkür ederim hocam.
0: Her zaman bekliyoruz sevgili Giray'cığım. Sen bir yıldır bayağı bir ara vermiştin aslında. Bazı çalışmalar yapıyorduk. Hem gençlik korosunda hem benim çalıştırmış olduğum bir kurum var o koroda. Tabii ki üniversiteye hazırlık süreci oldukça zor bir süreç ve hedefler büyükse elbette odaklanmak gerekiyordu. Bir sene biraz uzak kaldı ama artık bence istediğin okulda başarılı bir sınavın sonucunda elde etmiş olacaksın bu güzel sonucu ve sen müzeye de devam edeceksin diye düşünüyorum bu sene.
1: Umarım hocam kaldığım yerden tekrardan ritmi yakalamaya çalışacağım.
0: Evet, elbette sevgili Giray'cığım. Evet değerli dinleyenler, şimdi Giray Çekim'den ve Ecem Aytekin'den Hicaz makamında bir Bekirov şarkısı dinliyoruz. Enstrümantal olarak çalacaklar. Değdi saçlarıma bahar gülleri. Sizler de çok rahat bir şekilde eşlik edebilirsiniz. Ne yapalım bugün gençlerle birlikte, TRT Name'deki gençlerle birlikte korosunu oluşturmuş olalım. Sizler evlerinizden eşlik edin, bizler buradan çalalım efendim.

Bugün de gençlerle birlikte programının sonuna geldik. Sizlerden gelen değerli iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı ve 400 personelle soğutma çalışmaları yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari teröriste yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Başlatılan soruşturma üzerine şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Ailesi ise şüphelinin en büyük cezayı almasını talep etti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitlerin buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorlandığı belirtildi. Gülistan doku soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin savcılık ifadesi sürüyor. Yapılan son operasyonla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 25 oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği suç ceza hakimliğince tutuklandı. Türkiye ile Maldivler arasındaki tercihli ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmayla Türk ihracatçıları Maldivler pazarında büyük rekabet avantajı elde edecek. Ayrıca Maldivler'den gelecek bazı ürünler için de vergi kolaylığı sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler, dedi. Amerikan basına Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Mücella Karada. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı sizlere duyuralım. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda İlhami Çetik, violonselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız Türk musikisinin en zarif ve en etkileyici makamlarından biri olan hem hüzün hem de zarafet duygularını aynı anda yansıtabilen, tarih boyunca birçok önemli bestekarın eserlerinde tercih ettiği ve günümüzde de ilgiyle icra edilen Kürdül Hicazkar makamında fasılla başlıyor. Ara taksimini kanunla İlhami Çetik yapacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Kürdili Cazgâr makamında fasıl seslendirdi. Ara taksimini kanunla İlhami Çetik yaptı. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Türk musikisinin bir başka önemli makamı olan Karciğer şarkılarla devam ediyor. Bu bölümde dinleyeceğimiz ilk eserin bestesi Mustafa Nafiz Irmak'a, güftesi Sade Işılay'a ait. Sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz. Bir kuş uçmaz, kervan geçmez ellerde kalırdım, sen benim yârim olsaydın. Çiçeksiz, namesiz, vahşi çöllerde yaşardım, tek benim yârim olsaydın. Violonsel taksimini Ahmet Dinleyen yapıyor.

Sırada Türk musikisinde bestekarlığı, keman sanatçılığı ve eğitimciliğiyle öne çıkan Cevdet Çağlı'nın Karciğer şarkısı var. Sanatçımız Didar Aliye Koyuncu sizin için söylüyor. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer. Yar güler, gönül ahtan vazgeçer. Dil susar, fazla aşkı saz geçer. Mey akar, mehveşteki naz geçer.

Git diyorsam da gitme, ardından içim yanar. Kanattığın yarayı gel de ellerinle sar. TRT Ankara Radyosu'nda yıllarca şeflik ve ses sanatçılığı yapmış, yaptığı eserlerle unutulmazlar arasına girmiş Ziya Taşkent'in güftesi Behran Yalçın'a ait Karciğer şarkısını sanatçımız Suat Erdil'den dinliyoruz.

Yaptığı bestelerle geniş bir dinleyici kitlesi tarafından sevilen Şekip Ayan Özışık'ın Karcığa şarkısıyla programımız sürüyor. Sanatçımız Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Uydun el sözüne, bırakıp gittin beni.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Mücella Karada. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

renkli konukları, keyifli sohbetleri, canlı müzik icralarıyla her dem nefes programı gönüllerinizde yeni ufuklar açacak. İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tanju Erol ve Furkan Necipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Her Dem Nefes, çarşamba günleri saat 13'te TRT Name'de.

Saat 16. Haberler. İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari teröriste yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek." ifadesini kullandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. İzmir'in Buca ilçesinde ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları ile ilgili mücadele ise havadan ve karadan devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. İstanbul'da Ağustos ayının ilk yarısında bazı yollar belirli günlerde trafiğe kapalı olacak. Fatih Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek programlar sebebiyle alınan karar kapsamında 1-3 Ağustos'la 10-16 Ağustos tarihleri arasında kapanacak yollar şöyle. Sahil Kuzey yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı, Sahil Güney yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı Vefa, Karakurdu üst geçidi, Yenikapı miting alanıyla Yenikapı İdo arasındaki iç kısımda kalan tali yol. Alternatif güzergah olarak sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı çelik kanatların uçuşundan görüntüler paylaştı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan'da yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Silivri'de zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara cevaben 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. İstanbul'da il başkanlığında düzenlenen törende konuşan Tekin, arınma süreci kapsamında komisyon kurduklarını söyledi. Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olanların partiyle ilişkisini keseceğiz ifadesini kullandı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia etti. Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler," dedi. Amerikan basını yeni bir saldırı dalgasıyla İran'daki enerji altyapısının vurulacağını yazdı.

Şef Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Evcara Faslı'nı dinleyeceksiniz. Tahir Aydoğdu Kanun'la Uğur Onuk Ney ile müşterek taksim yapacak.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör sebebiyle Türkiye'nin kaybının 2,3 trilyon doları aştığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü hatırlatarak yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşanan liderlik kriziyle ilgili de konuştu. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda parti içi disiplin süreçleri görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. Milletvekillerimizi kahir ekseriyetinin oyuyla yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek." ifadesini kullandı. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespiti yapıldığını açıkladı. "Devletimiz daima yanınızdadır." dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı çelik kanatların uçuşundan görüntü paylaştı. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Silivri'de zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına yönelik yeni kuralları devreye aldı. İndirimli fiyatlar ürünün son 10 gündeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında iki Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia etti. Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz" diyecekler dedi. Amerikan basını yeni bir saldırı dalgasıyla İran'daki enerji altyapısının vurulacağını yazdı. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustikname programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Yaklaşık olarak bir saat içerisinde sizlere birbirinden kıymetli eserler sunacağız. Tabii ki bu eserleri seslendirirken bana eşlik eden çok değerli saz üstadları var. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, da Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Ali Seza Ünal ve Kemal Kartal. Arkadaşlar şimdiden ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta Akustikname programını Göksel Baktagil'in çok kıymetli Kürdüz Asker Saz Semaisi ile açtık. 1993 yılında bestelemiş olduğu Meltem isimli saz eseriydi ilk parçamız. Hemen arkasına Güftesi Er Olsa Yana, bestesi Muzaffer İlkar'a ait bir eser vardı ki hepimizin severek dinlediği eserlerden bir tanesidir. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım. Hemen arkasına yine Kürdüz Asker makamında bir şarkı. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turan Oğuzbaş'a ait. Ne olur akşamları gelsen, otursan yanı başıma. Dinlesen hiç bitmeyen maceramı. Eserden önce Ankara Radyosu'nun kıymetli keman sanatçılarından Ahmet Çağlaroğlu'na şöyle güzel bir taksim dinleyelim.

0: TRT Name.
1: Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Muhayyer Kürdi şarkı var sırada.

Dostlar ellerinize sağlık, dillerinize sağlık. Gerçekten teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum. Stüdyoda birbirinden kıymetli saz üstadları var. Aynı zamanda sesleri de bir o kadar güzel. İlerleyen zamanlarda imkan olursa kanun sanatçımız Cemil Atikoğlu'na bir eser söyletmek isteriz. Efendim sırada Nihavent makamında bir şarkı var. Güftesi ve bestesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait bir eser. Seni andıkça içim yanıyor.

Evet kıymetli dostlar, Akustikname tüm hızıyla kaldığı yerden solistiniz ben Suat Erdil'le devam etmekte. Umarım keyif alıyorsunuzdur radyo başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Çünkü buradan görüyorum kıymetli ton maçlarımız Enver Ergun çok keyif alıyor. Hatta bizi videoya çekiyor buradan, değil mi? Teşekkür ediyoruz. Efendim sırada güftesi Faruk Nafız Çamlıbel'e, bestesi kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz bir şarkı var. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

0: TRT Name.
1: Şu yorgun gönlümü yormayın artık. Yerden yere vurup kırmayın artık. Ben ona, o bana yabancı olduk. Ne olur o aşkı sormayın artık. Efendim güftesi Uğur Güre, bestesi TRT İstanbul Radyosu'ndan da bildiğimiz değerli keman sanatçısı, aynı zamanda şeflerden de Hasan abi. Hasan Esen'in bestesidir. Buradan da kendisine selamlarımızı iletelim, bizleri dinliyorsa. Buyurun arkadaşlar.

0: sormayın artık.
1: Ellerinize, yüreğinize sağlık kıymetli dostlar. Vallahi sizler böyle güzel çaldıkça bizler de keyifli icra ediyoruz. Geldik Hicaz makamındaki son eserden bir öncekine. Efendim, güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Bu film şarkısı aynı zamanda. Tanrı'ya yalvarıp ne istiyorduk? Doymadık, doymadık hiçbir birimize.

0: TRT Name.
1: Efendim yavaş yavaş akustik name programı bu hafta da sonuna yaklaşıyoruz ve programın son Hicaz eseri. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait. Şöyle birazcık radyonun sesini açalım, içimiz kıpır kıpır olsun istedik. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da Akustik Nami programının son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız Keman'da Ahmet Çağlaroğlu, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Ud'da Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Halil Sezai Ünsal ve Kemal Kartal. Dostlar, ellerinize yüreğinize sağlık. Efendim, yapımcımız kıymetli Aslı Boler, ton masterimiz çok değerli Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdi. Sizlere yaklaşık bir saatlik süre içerisinde birbirinden kıymetli eserler sunmaya özen gösterdik. Umarım aynı duyguları radyolarınızda sizlere de ulaştırabilmişizdir. Bu haftaki Akustik Nami programını seyyah bir şarkıyla kapatıyoruz arkadaşlar. Güftesi Vecdi Bingöl, bestesi Saadettin Kaynak. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece.

geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamında Akşamın Sesinde yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam da harika eserlerimizle 2 saat güzel bir zaman geçireceğiz sizlerle. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Programımızın ilk şarkısı güftesi Cengiz Han Altuntaş'a, bestesi Mehmet Ilgın'a ait Rast makamında güzel bir unutulmaz bir eserdi. Nesrin Sipahi seslendirdi. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Şimdi de Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyan Nihavend makamında güzel bir eserle Ruşen Yılmaz sizlerle. Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar?

Bir göz aşinalığı var aramızda. Güfte Ülkü Aker, beste Avni Anıl, makam Rast. Sanatçımız Bahadır Özüşen seslendirdi bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.12'yi gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu iletilerde ulaşmaya başlamış çoktan ve ulaşmaya devam ediyor. Ellerinize sağlık diyorum. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, iyi akşamlar, program demeye geçen herkese teşekkürler demiş. Sıradaki eseri ekibimiz

Z ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. İhsan Demircioğlu Antalya Side'den merhaba, herkese iyi akşamlar dilerim demiş. Tüm şarkıları bizlere armağan etmiş, teşekkürler. Alanya'dan Dilek Yıldız mutlu akşamlar, selam olsun, sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Yine Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca herkese hayırlı akşamlar diliyor. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı da bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRT Name dostlarına armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkür ederiz. Samsun'dan Seniha Cengizhan da şu anda bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Yine bizim ruh halimizi en yukarıya taşıyan en muhteşem program Akşamın Sesinde, sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, ağabeyim Erkut, eşi Necla Sevindik, kızları Biricik yeğenim ve dün doğum günü olan devlet sanatçısı Ceylan Sevindik Resuloğlu'na armağan ederseniz çok sevinirim. Aynı zamanda bu eseri Name dostlarıma, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Bizden de sizlere selamlar, sevgiler. Biz de Ceylan Sevindik Resuloğlu'na nice mutlu, sağlıklı, güzel, uzun yıllar diliyoruz. Doğum gününü kutluyoruz ve çok da güzel bir şarkı armağan ediyoruz. Güftesi Vural Şahin'e, bestesi Tunca Yüksel'e ait Nihavent makamında Güldehen Marmara sizler için seslendiriyor. El ele, göz gözeyiz, aman nazar değmesin.

El ele göz gözeyiz, aman nazar değmesin bu harika eseri Güldehen Marmara seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Zekai Tunca'nın seslendireceği yine sevilen güzel keyifli bir eserimiz var. Seherde indim ben bağa, bakalım kimlere armağan edeceğiz. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz demiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Sakarya Camili'den Zafer Özkara iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Musa Özçelik, Salih Kurt, Feyzi Akşen, Semir Kelle, Mustafa Ayla Aydemir ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Her zamanımız sağlıkla, huzurla paylaşarak olsun demiş. Sıradaki eseri Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihal Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, name dostlarına, ailesine ve Esenevler sakinlerine armağan ediyor. Bolu Mengen'den Taceddin Kulak merhaba dostlara demiş. Antakya'dan Önder Talipoğlu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Başarılar diliyor. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Güzel bir Fas akşamından selamlarını göndermiş Mustafa Ayla Aydemir. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan TRT Name dostu Zafer Özkara'ya, Seniha Cengizhan, Suna Koçak ve tüm akşamı sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Zafer Özkara'nın doğum günü bugün demek ki. Nice mutlu yıllar diliyoruz Zafer Özkara bizim daimi dinleyicilerimizden. Çok teşekkür ediyorum, şimdiye kadar her zaman yanımızdaydı. Zafer Hanım'a sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz sevdikleriyle birlikte. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor, hep birlikte dinliyoruz.

Dünyaya geldim gülmek için. Kemani Serkis Efendi'ye ait Seyyah makamındaki bu güzel eseri Ayfer Er seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.31'i gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı Ferit Sıdal imzasını taşıyan Rast makamında dillerden düşmeyen güzel bir şarkı alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, Feryal öğretmenimiz sevgilerini selamlarını göndermiş bizlere. Programınızı zevkle takip etmeye devam ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri ekibimize, Ortaköy grubu emekli öğretmen arkadaşlarına armağan ediyor. Çok iyi günlerde öğretmenlik yaptık ve milletimize hizmet eden çok değerli öğrenciler yetiştirdik. Sevgiler, selamlar demiş. Biliyoruz Feryal öğretmenimiz, emekleriniz yadsınamaz. Her zaman sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum size. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. En sevdiği oyuncağı elinden alınan çocuklar gibi çok üzgündüm geçen hafta ama bu hafta mutluyum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, can kardeşim Sıdıka Tavukçu'ya, her aradığımda yardıma koşan Murat Karaçelik ve Arzu Karaçelik çiftine, İstanbul'daki güçlü kadınlara ve TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Niğde'den Fatma Güngör Yüce Er sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Herkese müzikli mutlu akşamlar diliyorum demiş Fatma Güngör Yüce Er. Sanıyorum programa ilk kez yazan dinleyicilerimizden, daha önce yazdığımı bilmiyorum ama tekrar hoş geldiniz diyorum Fatma Güngör Yüce Er'e. Ankara'dan Hüseyin Yüksel selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ediyoruz. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar sevgilerini göndermiş bizlere. Küçük şeylerdir insanı hayata bağlayan, bir şarkı, şiir, küçük tebessüm, bir avuç ümit, mutfaktan gelen yemeğin kokusu, terliklerini getirdim diyen evladınız diyerek her zamanki gibi güzel mesajını göndermiş. Sıcak bir Mersin akşamından Gülten Duran kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Kadriye Cangir TRT Name'nin en güzel programının en güzel sunucusu, seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, ben de sizleri çok seviyorum. Benim için seçeceğin şarkıyı sana, ekibine ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler. İstanbul Küçükçekmece'den Nazire Metin de bizlerle birlikte, akşamın güzel sesine selamlar, sevgiler, iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz hoş geldiniz demiş, güzel bir akşam diliyor bizlere, selamlarını göndermiş. İsveç'ten Suzan Ülkü'den de sevgiler, selamlar ulaştı bizlere, iyi akşamlar diliyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Güneş, Gülhan, Nilhan, Ceyhun, Gülçin ve Uğur Heybeli'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Zeki Eroğlu'nun sesinden dinliyoruz muhteşem eserimizi. Hicran olacaksa bu aşkın sonu, bırak kalbimi delme boş yere.

Sırada Zeki Müren'e ait Nihavend makamında güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bülbül aşıkmış güle. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Aydın Karacasu'dan Adnan Önem hepimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri buradaki herkese armağan ediyorum demiş. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Denizli'den Osman Yalçın mutlu.

Fazla bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Gönülden teşekkürler demiş. Sıradaki eseri ailesine, TRTname dostlarına, Antalya TSM korosuna, koro şefi Ömer Altunbaş, eşi Emine Altunbaş, İsmail Baha Sürelsan konservatuar hocalarına armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey. Teşekkürler. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar diye de uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Dilek Özkan sizler için seslendiriyor. Bülbül aşıkmış güle.

Akşamın sesi güzel eserlerimizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere sevgi dolu iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Sırada Teoman Alpay imzasını taşıyan en güzel hüzzam eserlerden birisi var sevgili dinleyicilerimiz. Bence tahmin ettiniz hangi eser olduğunu. Bakalım kimlere armağan edeceğiz hüzzam eserimizi. Bolu'dan Bedrettin Karaman, Köroğlu Akşemsettin Aşık, Dertli İzzet Baysal Diyarı Bolu'dan selamlar. Türk sanat müziği hüzzam eserlere ayrı bir sevgimiz var. Dilek Hanım Efendi ve ekibine teşekkür ve iyi akşamlar dileklerimiz var diye her zamanki gibi güzel bir dörtlük göndermiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Niksar'dan Selami Kabakçı selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Atilla İlter Yalçın ve İlter Bey'e armağan olsun demiş. Lale Yol Açar, iyi akşamlar. Datça'dan Nevşehir'e gidiyoruz ve sıradaki şarkıyı kızıma, tüm Nevşehirlilere ve Datçalılara armağan ediyorum demiş. Biz de sizlere iyi yolculuklar diliyoruz. Güle güle gidin diyoruz. Manisa'nın Ortaköy Yunus Parkı'ndan selamlar, sevgiler göndermiş. Mehmet Uluyurt, huzur dolu yarınlar diliyorum demiş. İnşallah, teşekkürler. Sıradaki eseri hemşehrisi Salih Kurt, değerli dostlarım Mehmet Andız, Hüseyin Yüksel ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Zonguldak Çaycuma Perde Atölyesi'nden Ayten Ayfer Mosmos iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıya ortak olmak istiyoruz diyor. Akhisar'dan Cemal Oskay iyi yayınlar diliyor. İletim uzun olmasın demiş, sevgilerini, selamlarını göndermiş, sıradaki şarkıyı istemiş bizlerden. Adana'dan Selahattin Erzi'den de her zamanki gibi yine güzel bir mesaj geldi. Adana'nın sarı sıcağından selamlar, sevgiler demiş, mutluluk veren akşamın sesine diyerek bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum ve Abdullah Bey'e de sevgilerini göndermiş. O da gülümsedi, size selamlarını gönderdi. Sıradaki şarkıyı eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Şenol Eras sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere, iyi yayınlar diliyor.

Trabzon'dan Canan Seyhan Celaloğlu iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri amcası Orhan Seyhan, eşi Ahmet Celaloğlu'na ve ekibimize armağan ediyor. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş, bizlere teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir hüzzam eser demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Teoman Alpay imzasını taşıyan, Hamiyet Turan ve Alper Diler birlikte seslendiriyor ve sizlere armağan ediyoruz. Böyle mesecekti son günümde bu rüzgar.

Muhteşem bir hüzzam eser daha dinledik sevgili dinleyicilerimiz, bu kez Yusuf Nal Kesen imzasını taşıyan. Ümit Coşkun seslendirdi, madem küstün dargındın, neden geldin ağladın? Akşamın sesinde sırayı Hicaz makamında sitem dolu, aşk dolu güzel bir şarkı alıyor. Güftesi Mustafa Töngemen'e, bestesi Göksel Pesen Paten'e ait. Belgin Pesen Paten seslendiriyor. Gel dersin, gelirim, sitem edersin.

Tamer Alper Didim'den selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere, sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Antalya'dan Hatice Okur Turunç Kokulu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Özlenen program, akşamın sesi diyerek övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri ekibimize, Yeşil Yayla'da bulunan Fazilet teyzeye, kız kardeşine, eniştesi Ayşe Remzi Kartal, Yamaç Şahin Bostancı, Şükrü Özdamar, İbrahim Özdemir, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız ve Meral Erol Özsan çiftine armağan ediyor. Balıkesir Pelitköy sahilden Talat Boztepe de bizlerle birlikte, yangınlar bizi çok üzdü, tüm yurdumuza geçmiş olsun demiş. Geçmiş olsun diyoruz biz de. Sıradaki şarkıyı Türk sanat müziği severlere ve bizlere armağan ediyor. Murat Odabaşı sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. İyi akşamlar diliyor. Gönüllere huzur veren güzel program Akşamın Sesi diyerek bizlere övgülerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı bize, konuğu olduğu kıymetli Mustafa Kına ailesine, TRT Name dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem sevgilerini, selamlarını göndermiş. Şansına çıkan şarkıyı Ahmet Özçelik, Selahattin Erzi, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Bana ve Rezan Çatalbaş'a armağan ediyor. Uşak'tan Meral Özsan, iyi akşamlar, hafta sonlarımızın vazgeçilmezi, akşamın yıldızı, akşamın sesinin değerli ekibine selamlar, sevgiler demiş. Sizi çok seviyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Sıradaki eseri eşi Erol Bey'e, ekibimize, canım kardeşim, güzel kardeşim Dilek Hanım'a demiş. Teşekkürler. Teknik yönetmenimize Nesrin Ilıca, Hatice Tuncer, Nurten Şenmerdan, Hatice Okur, İbrahim Özdemir, Feyzi Akşen, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Bağımlısı olduk bu programın demiş, sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Didim'den

armağan ediyor. Çok teşekkürler. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını sevgilerine göndermiş. Eşsiz nameleri dinlemek için radyolarımızın başında sarı papatyamızı bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri bana, ekibimize Hatice Okur, Seniha Cengizhan, Meral Özsan, Gülten Duran, Şevki Şahinoğlu ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. Bir tanem sarı papatyam hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin'e, kızı Özlem, gelini Demet ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Harika bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyan Uşak makamında Faruk Tınaz'ın eşsiz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Gün gelir de beni unutursun demiştin.

Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Kaptan Zade Ali Rıza Bey'e ait Kürdili Cazkar makamındaki bu harika eseri Ayşe Ekiz seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.13'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Kendinize, sevdiklerinize güzel bir şarkı armağan edebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, sessiz dinleyicilerimiz, sizleri de sayfamıza yazmaya davet ediyoruz. Samsun'dan Reyhan Baş, gönül dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş, mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Boyar, Name dostlarına, sevgili Sarı Papatya ve ekibine demiş. Çok teşekkür ediyorum, selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bolu'dan Polat Polat, sevgilerini göndermiş, güzel akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Hayati Karademir'e armağan ediyor. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak da bizlerle birlikte Name dostlarını selamlamış. Dilek Hanım Sarı Lale demiş. Çok teşekkür ediyorum Cahit Bey'e. Emeği geçen tüm ekibe selamlar, ellerinize sağlık demiş. Teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki şarkıyı Bülent Gencer, Çağatay Öncül kendisine ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Akhisar'dan Cemal Oskay selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sapanca'dan Nurten Boz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize Sakarya Musiki Derneği'ne, İstanbul Nazire Savran Korosu'na, hocalarına ve tüm arkadaşlarına armağan ediyor. Bartın'dan Musa Aytu iyi akşamlar dilemiş. En güzel şarkıları TRTname dostlarına ve size Dilek Hanım armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Biz hep sizinleydik siz tatildeyken demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Ben de Almanya'ya Fatma Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Fethiye'den Eylem Erdoğan sevgilerini göndermiş. Sesinizi duymak bana çok iyi geliyor her zamanki gibi demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri tüm Name dostlarımıza ve kor arkadaşlarına armağan ediyor. Bursa'dan İnci Ünver iyi akşamlar dilemiş. Gizem'le birlikte sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri Mehmet Ali Bey.

Bir hocama armağan ediyorum demiş. İstanbul Üsküdar'dan Burhanettin Kaya Ülgen programıma ilk kez yazıyor. Hoş geldiniz diyorum Burhanettin Bey'e. Bizleri selamlamış, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine ve ekibimize armağan ediyor. Çanakkale'den Engin Erdoğan sıradaki eseri çocuklarına, ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Ülke Hanım'a armağan ediyor. Van'dan Ömer Yarım Batman ekibimizi ve name dostlarını selamlamış, sıradaki eseri Yarım Batman ailesine armağan ediyor. Beypazarı'ndan İzzet Yücel sevgilerini göndermiş bizlere, sıradaki eser ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı selamlar, sevgiler olsun demiş. Tokat Erbaa'dan Fikri Aksoy iyi akşamlar, iyi yayınlar, selam ve sevgilerimle demiş. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer herkese mutlu bir akşam diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, Sürmenedirlik köyündeki manevi kızını bekleyen canım annem Nedime Hanım'a, Sürmenedirlik köyü sakinlerine armağan ediyorum demiş. Manevi kızı diye bana diyor sevgili Nedime teyzeciğim, ben de buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum, o güzel ellerinizden öpüyorum, Allah sağlık versin inşallah diyorum. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyünden Yusuf Karakök hayırlı hafta sonları dilemiş. Sıradaki eseri ekibimize, name dostlarına, Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyüne armağan ediyor. Kütahya Emet Yenice köyünden Ömer Çetiner selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Adana'nın Büyük Sofulu köyünden Neslihan Yakar sevgiler, selamlar, mutlu akşamlar sizlerin olsun Dilek Hanımcığım, sarı gülüm hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Sıradaki eseri oğlu Mustafa'ya, ekibimize, kızları Şadiye Zeynep, Nurefşan Elif, torunları Arya Kaan, Yakar ailesine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Didim'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizlerle birlikte ekibimizi selamlamış, hepimize iyi akşamlar diliyor. Keşan Yayla sahilinden yeni dinleyicimiz Burak Doğan katıldı aramıza, hoş geldiniz diyoruz, kucak dolusu sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki eseri Üstad Salih Gümül Cineli öğretmenimize armağan ediyoruz demiş. Biz de buradan Rumeli taraflarına sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz ve güzel bir şarkı armağan edeceğiz sizlere. Ünye'den Ergin Hasdemir ekibimizi ve dinleyenlerimizi selamlamış. Sıradaki eseri Hakiye ve Süleyman Öncü'ye armağan ediyor. Türk Selçuk Zengin, İyi akşamlar. Konya'dan tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve Elif Zengin'e armağan ediyorum demiş. Türk Selçuk Zengin yeni dinleyicimize hoş geldiniz aramıza diyoruz. Foça'dan Nejat Akın herkese selamlar. Minnacık torunum turnam için bir şarkı istiyorum demiş. Adı geçen bir şarkı istiyorum demiş. Şu anda tam hatırlayamıyorum ama gelecek haftalarda bana hatırlatın inşallah olur diyorum. Bu arada Nejat Akın epeydir yoktunuz. Hoş geldiniz tekrar aramıza diyorum. Bülent Çalış bizleri selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Bingöl'den Mehmet Göçkün de bizlerle birlikte, o da sevgilerini göndermiş. Hilmiye Sağlam Çankaya dinliyorum, hayırlı akşamlar cümlemize demiş. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Muhteşem bir ses, rahmetle anıyoruz. Hamiyet Yüce Ses'in sesinden dinleyeceğiz. Baki duyarlara ait rast makamında hepimizin sevdiği, dinlemekten bıkmadığımız sevilen eser. Sizlere armağan ediyoruz. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden sevgi dolu iletiler de ulaşmaya devam ediyor bizlere. Ankara Demet Evler'den Ayşe Yakar Topuz sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Adana'dan geldiler sanıyorum. Hoş geldiniz diyelim. Sıradaki eseri name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın, hafta sonunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu harika program bizlerde gerçekten bağımlılık yaptı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimize, name dostlarına, ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e ve Mersin'de bulunan arkadaşına armağan ediyor. Bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Balıkesir'den Müjgan Adıgüzel Yerce de şu anda bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyor. Dinlemedeyim demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizlere güzel bir şarkı armağan ediyoruz. Şöyle eskilerden bir şarkı Yüksel Bozbay'ın sesinden dinleyeceğiz. Güftesi Hayri Mumcu'ya, bestesi Gültekin Çeki'ye ait, Segah makamında. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş. Hep birlikte dinleyelim.

Yüksel Bozbay'ın sesinden dinledik. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş. Sırada Neveser Kökteş'e ait güzel bir eserimiz var. Hicazkar makamında sevgili dinleyicilerimiz Mehmet Özkaya seslendirecek. Ruhumda neşe, hayale daldım.

Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. Akşamın sesi yine güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftes Hasan Lami Güray'a, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Hicaz makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eserimizi. Numan Seymenoğlu Adana'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bu program haftalık ilacım oldu. Haftada iki defa almazsam krize giriyorum diyerek yine her zamanki gibi tatlı, değişik bir mesaj gönderdi bizlere. Numan Bey'in böyle güzel mesajları programımıza gerçekten renk katıyor. Teşekkür ediyorum. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Ne zaman dinlesem kulaklarıma şifa oluyorsunuz, harika program, zevkle sefayla dinliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Adana'dan Seyda Demirhan sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı kıymetli Şakif Bey'e armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özarda da bizlerle birlikte. Bugün sadece sizleri dinliyorum, teşekkür ederim. İyi ki varsınız, emeklerinize sağlık demiş. Biz teşekkür ederiz. Samsun İlk Adım ilçesinin Çiftlik Mahallesi'nden tüm yurduma kucak dolusu selamlar demiş Osman Ölçer. Yeni dinleyicimiz programımıza ilk kez katılıyor. Hoş geldiniz diyorum programımıza. Yüreğinde dostluğun sıcaklığını ve güzel sohbetlerin hatırasını taşıyan dostum, ağabeyim Cevat Öncü için sıradaki eseri istiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir şarkı armağan edeceğiz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Melihat Gülses seslendiriyor. Ne boş yere yanmışım.

Sevdik ve sevildik biz hep gönülden. Güfte Sami Derin Tuna, Beste Erkan Yüksel, Makam Hicaz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı kucak dolusu sevgilerini, selamlarını gönderdi bize. Sıradaki şarkıyı Türkiye'nin biriciği ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'un en tatlı annesi sevgili Fazilet Anneme, Yeşil Yayla Köyü'nden Ayşe Hanım ve eşi Remzi Bey'e, Erol ve Meral Özsan'a, Hatice Okur, İzmit'ten sevgili Erdal ağabeyime ve İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama armağan ediyorum. Lütfen kabul edin demiş. Güzel bir şarkı armağan etmiş olacağız. Bu arada Burdur'da Fazilet teyzemiz de beni şu anda dikkatle dinliyormuş. Ona da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Sivas'tan Yavuz Yeşil yeni dinleyicimiz yazdı bize. Hoş geldiniz diyoruz Yavuz Bey'e. Selamlar, akşam yemeğimize sizi de ortak ettik. Huzur veren notalarla soframıza eşlik ediyorsunuz. Haberiniz olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri eşim Suna Hanım'a ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Ben de sizlere güzel bir akşam diliyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz programımıza diyorum. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, arkadaşlarına, sevdiklerine armağan ediyor. Mehsem Özşimşir sizler için seslendiriyor. Sevdik ve sevildik biz hep gönülden.

Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan, güftekarlarımızdan iletiler ulaşıyor bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Mersin'den kıymetli güftekarımız Uğur Güllü sevgilerini göndermiş. Birbirinden kıymetli eserlerin, seçkin yorumların ve Türk sanat musikisinin zarif namelerinin buluştuğu Akşamın Sesi programı birazdan başlıyor demiş. Musikinin gönüllere dokunan büyüsünü birlikte yaşamak, birbirinden güzel eserlerle bu özel akşama eşlik etmek dileğiyle diyerek bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Biz de Uğur Güllü'ye Ankara'dan kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar da bizlerle birlikte. Mutlu akşamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. İstanbul'dan tüm müziksever dostlara ve Ankara Radyosu'nun orkidesi Dilek Hanım'a her zaman olduğu gibi yine harikasınız demiş. Teşekkür ediyorum Uğur Çınar'a bu tatlı güzel mesajı için kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocam da eşiyle birlikte şu anda bizi dinliyorlar. İyi akşamlar Dilek Hanım, Ayvalık'tan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Her hafta sonu olduğu gibi yine radyomuzun başında eşimle birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı size ve sevgili eşim Yasemin'e armağan ediyorum. Sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum Akif hocama ve eşi Yasemin Hanım'a buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve İstanbul'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Zeki Tunca hocamdan da her zamanki gibi mesaj ulaştı bize. Dilek Hanım, benim varlığını unuttuğum, emeklerime değer katan dikkat ve emeğinize şükranlarımla nice güzellikler üretmenizde başarılar diler. Ekibinize selamlar, saygılar sunarım demiş. Teşekkür ediyorum kıymetli bestekarımız Zeki Tunca hocama. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sırada Nevesel Kökteş imzasını taşıyan Nişabürek makamında aşk dolu bir eserimiz var. Ziya Taşkent'in sesinden dinliyoruz hep birlikte. Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin?

Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde. Yesari Asım Arso'ya ait Hicaz makamındaki bu güzel eseri Yıldırım Bekçi seslendirecek. Bakalım kimler için gelecek bu güzel eser. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser hepimizin olsun demiş. Mordoğan'dan Arif Beşdemir son anda yetiştim iyi akşamlar demiş. Hoş geldiniz diyorum. Sıradaki şarkıya beni de ortak eder misiniz? İyi akşamlar, güzel bir hafta sonu dilerim demiş. İşte bizim sevgili dinleyicilerimiz böyle son anda da olsa yetişir, güzel mesajını gönderir bize. Harika eseri sizlere armağan ediyoruz. Yıldırım Bekçi seslendiriyor.

Programımız burada sona eriyor sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Muazzez Ersoy seslendiriyor. Odasına girdim fincan elinde. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu. Esen kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bizler tonmeşteriniz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semal Şallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Saz sanatçılarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, klarnette Şükrü Kabacı, kemençede Sercan Halili, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya, Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçılarına eşlik edecekler. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Karciğer makamında eserlerden oluşan bir program sunacağız. Ara taksimi klarnetle Şükrü Kabacı yapacak. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Türk musikisinin derinlikli ve zarif makamlarından biri olan Karciğer makamı, Hüseyini ailesinin karakteristik dokusunu taşırken, segah ve hicaz renklerini de içinde barındıran zengin bir makam yapısına sahiptir. Kararını dügah perdesinde yapan Karciğer, özellikle segah çeşnileriyle ince bir hüzün ve zarafet atmosferi meydana getirir. Karciğer makamı, aşkı, derin özlemi ve vakur bir huzuru aynı anda hissettirebilen güçlü bir ifade dünyasına sahiptir. Sanatkarlarımızın yorumlarında kimi zaman zarif bir letafet, kimi zaman da gönle dokunan derin bir mahzunluk hissedeceksiniz. Hazır mısınız? Öyleyse faslımız başlıyor. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Karciğer Makamı'nın unutulmaz nameleriyle meydan faslı programımızın sonuna geldik. Ara taksimi klarnetle Şükrü Kabacı yaptı. Ton masteriniz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semaat Şallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler, stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız

kemanda Serhat Çiltepe, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, klarnette Şükrü Kabacı, kemençede Sercan Halili, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın.

0: Genç Nameler.
1: TRT Name frekanslarında Türk müziğinin o çok renkli ve derin dünyasında yepyeni bir sayfa aralıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, nefesin ahşapla buluşacağı, insanın en içten hislerini kelimesiz bir anlatımla gökyüzüne bıraktığı Genç Nameler programına hoş geldiniz. Bu haftaki birlikteliğimizde saz müziğimizin o zengin hafızasına, üflemeli sazlarımızın o kendine has sıcak ve buğulu iklime doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Kökleri maziye uzanan bu nadide sadayı bugünün taze hissiyatıyla yeniden yoğuran genç sanatkarlarımız, Türk müziğinin geleceğe taşınmasındaki en hakiki mihmandarlardır. Bugün de siz kıymetli dinleyicilerimizi o gösterişten uzak, duru ve samimi namelerin çatısı altına ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

0: Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hadipoğlu. Bu hafta stüdyomuzda sazının o kadim ve zengin tınısını geleneğin saf pınarlarından alan, genç yaşına rağmen klarnet icrasına büyük bir ciddiyet ve hürmetle yaklaşan değerli bir sanatçıyı misafir ediyoruz. Sevgili Halil Kabacı, programımıza, bu name meclisine hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Sevgili Halil, biliyoruz ki bizim camiamızda sanatkarlar sazıyla konuşur. Sesin aslına aynı olmaya çalışır. Ancak icraından önce seni tanımak üzere sözü hemen sana bırakmak istiyorum. Kendini TRT Name dinleyicilerine nasıl tanıtırsın?
1: Öncelikle merhabalar hocam. Dinleyicilerimize de buradan sevgiler, selamlar olsun.
0: Merhaba Halil, tekrar hoş geldin.
1: Teşekkürler hocam. Hocam ismim Halil, soyadım Kabacı. 28 yaşındayım. Ankara Hacı Bayram Veli Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümünden mezunum. Yaklaşık 2 gün önce de yüksek lisans sınavına hazırlandık, girdik inşallah. Hayırlısı olur hocam.
0: Hayırlısıyla inşallah.
1: Teşekkür ederim hocam. Aynı zamanda TRT Ankara Radyosu'nda programlara katılmaktayım. Fasıl programları, toplu programlarına katılıyorum hocam. Onun dışında koro konserleri, işte stüdyo kayıtları, elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz hocam.
0: Ne kadar güzel. Tabii saza başlama hikayeni ve sazınla aranda kurduğun bağ, seni özellikle Türk müziğine çeken o gizli kuvveti dinleyicilerimize tanıtmanı istiyorum, ifade etmeni istiyorum. Nasıl başladın klarnete?
1: Hocam, klarnete başlamadan önce aslında ben de keman çalıyordum.
0: Öyle mi?
1: 7-8 yaşlarında kemana başladım. Ben müzisyen bir aileden geliyorum.
0: Evet.
1: Daha doğrusu biz müziğin içine doğuyor gibi bir durum var hocam. O yüzden 7-8 yaşlarında kemanla tanıştım. Babam keman çalıyordu. Sonradan...
0: Kimdir baban?
1: Hocam, babam Tanju Kabacı.
0: Tanıdık bir isim bence Tanju Kabacı. Kimdir Tanju Kabacı?
1: Hocam, Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devlet korosunda senelerce görev yapmış keman sanatçısı. Daha yeni, geçen sene o da emekliliğe ayrıldı.
0: Hayırlı olsun. Selam söylüyoruz buradan babaya.
1: Aleykümselam hocam, teşekkür ederim.
0: Peki klarnetle olan bağını nasıl anlatabilirsin bize?
1: Hocam, Kabacı soyadından zaten büyüklerim gelenek olarak klarnete bayağı aşinalar. Ben de onlardan çocukluğumdan gördüğüm, özendiğim ve heves ettiğim için yaklaşık 12-13 yaşlarında klarnet çalmaya karar verdim. Ve bu yolda büyük bir ciddi bir adım attım.
0: Peki Halil. Halil Kabacı'nın bu kıymetli cümlelerinin ardından şimdi sözü klarnetin o vakur lisanına bırakıyoruz. Sevgili Halil, TRT Name dinleyicileri için ilk olarak hangi eseri icra etmek istersin?
1: Seyfettin Osmanoğlu'na ait Hüzzan Peşevi'ni hazırladım hocam.
0: Güzel bir eser seçmişsin. Şehzade bestekarlarımızdan biri Mehmet Seyfettin, Seyfettin Osmanoğlu olarak bilinir. Seyfettin Osmanoğlu'nun köşe taşı olmuş bir peşevi, mikrofonu bu köklü mirasın o ilk taze nefesini stüdyomuza taşımak üzere sevgili Halil Kabacı'nın klarnetine devrediyorum. Seyfettin Osmanoğlu'nun Hüzzam Peşrevi.

0: Sevgili Halil, bizleri adeta farklı bir dünyaya götürdün. Hüzzam makamının kalbimizi saran o derin hüznüyle eseri gerçekten nakşettin. Tekrar teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Klarnet aslında bir batı müziği sazı. Ancak Türk müziğinde icra edilmeye başlandığı günden itibaren temel sazlardan biri olarak yerini almaya başlamış. Bu minvalde klarneti dinleyicilerimize nasıl tanıtabiliriz?
1: Hocam dediğiniz gibi Cumhuriyet öncesinde aslında Türk müziğinde klarnetin pek yeri yok. Daha çok batı orkestralarında kullanılıyor. Ve klarnet kendi içerisinde de aslında aynı kemanda olduğu gibi viyola, violensel, kontrbas olarak klarnet de kendi içerisinde ayrılıyor aslında. En küçük yapı taşı mi bemol'den başlıyor. Si bemol, la klarnet, sol klarnet, bir de ekstra olarak bas klarnet de var hocam. Batı orkestralarında kullanılıyor genelde. 19. yüzyıldan sonra Türk müziğine en uygun klarnetin sol klarnet olduğunu kanaat getiriliyor ve Türk müziğine en uygun klarnet sol olarak biliniyor ve o dönemden beri sol klarnet çalınıyor. Klarnet fiziksel olarak 5 ana bölümden oluşuyor hocam. Bek bölümü, barel denir, halk dilinde baril de denir hocam. Üst gövde, alt gövde ve kalak bölümünden oluşuyor. Beke hariç ses çıkartmak için kamışla, bilezik yardımıyla kamışla beraber ses çıkartıyoruz hocam.
0: Burada biliyorsun ortak bir tanıdığımız var.
1: Evet
0: Kıymetli
1: hocam.
0: hocan. Profesör Doktor Selçuk Öztürk.
1: Selçuk Öztürk, buradan çok
0: Hocama da
1: selamlar.
0: selam olsun. Klarnet icrasında en önemli parçanın ben kamış olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam kesinlikle katılıyorum.
0: Ne diyorsun?
1: Yani rezil de eder, vezir de eder durumu var ya hocam, o klarnette kamış önemli bir payda bunda.
0: Kamış gerçekten sizin en önemli
1: Evet
0: parçalarınızdan bir
1: hocam.
0: tanesi. Biraz bir sorun olduğu zaman akor tutmama,
1: Evet.
0: perde baskılarındaki hakimiyetin ortadan kalkması gibi sorunlar ortaya
1: Tabii ki
0: çıkartabiliyor.
1: de hocam.
0: Sen bir genç icracı olarak klarnetin klasik Türk müziğinde o ağırbaşlı, vakur çizgisini korurken nasıl bir hassasiyet gözetiyorsun?
1: Hocam Türk müziği aslında dışarıdan göründüğü gibi kolay bir müzik olmadığına inanıyorum ben. Yani Türk müziğini gerçekten yapacak insanlara severek yapmalılar. Bu işe gönül vermeden biraz zor gibi gözüküyor hocam. Ben de az önce de bahsettiğimiz gibi gelenek olarak aileden tavır olarak gördüğüm, üslup olarak gördüğüm ne varsa bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Amcalarımın hepsi klarnet çalıyorlar zaten. Bir tek babam keman çalıyor. Dedelerim olsun. Onlara layık olmaya çalışıyorum hocam. Onlar Türk müziğini en iyi şekilde devam ettirdiler. Bize de bayrak yarışı olarak bıraktılar bu bayrağı. Elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum hocam.
0: Türk müziği icrasında en önemli hususlardan bir tanesi bilinen klasik üsluba bağlı
1: Evet
0: kalmak.
1: hocam.
0: Bu bağlamda seni şanslı görüyorum. Böyle bir ortamın içerisine doğman, böyle bir ortamda yetişmen, önemli şahsiyetleri dinliyor olman ve her an sanki yanındaymış gibi böyle bir hassasiyetle böyle bir ailenin içerisinde olman senin için oldukça büyük bir şans bence.
1: Evet hocam. Bence de şans.
0: Burada da ifade ettiğin gibi Türk müziğinin en önemli meselelerden bir tanesi dinlemek ve dinlediğini icra edebilmek.
1: Evet.
0: Günümüzde hız ve yüzeysellik gerçekten ön planda Halil. Sen genç bir kişi olarak bu derin ve adanmışlık isteyen klasik Türk müziğine yönelmen çok kıymetli bir mesele. Kendi kuşağındaki gençlere bu zamansız namelerle samimi bir bağ kurabilmeleri için nasıl bir çağrıda bulunmak istersin?
1: Hocam günümüz teknoloji devri. Burada tüketimin çok ilerlediğini düşünüyorum ve insanların artık bilgi odaklı olmadığını, yani bir şeyi bir belgeseli izlerken veya herhangi bir filmi bile izlerken sıkıldıklarına inanıyorum. Ve Türk müziği aslında bizi hayatta biraz daha soyutlaştırıyor. Beni hayatın telaşından, o yorgunluktan bir nebze de olsa uzaklaştırıyor. Kendi iç dünyamla beni baş başa bırakıyor. Yani müzik yaparken, özellikle Türk müziğini yaparken ben çok mutlu oluyorum hocam. O makamların bize hissettirdiklerini ben hissedebiliyorum. Yani genç arkadaşların da bu minvalde düşünmelerini isterim.
0: En önemli şey biraz önce söylediğimiz gibi dinlemek.
1: Evet hocam, bol bol.
0: Dinlesinler. Önyargıyla yaklaşmasınlar. Kendi arkadaşlarına bunu tavsiye etsinler. Bu anlamda gençlerin bazı şeyleri de öğrenebilmeleri, kültürümüzü alabilmeleri için Türk müziğini dinlemelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Sayın dinleyicilerimiz, genç namelerde nefesin ve yayın birbirine sarıldığı çok özel bir meşkle birlikte icra bölümümüze devam edelim istiyorum. Sevgili Ali Kabacı, İnsan ruhunu titreten bu iki dost saz ile dinleyicilerimiz için hangi eseri birlikte icra edelim?
1: Hocam Tamburu Cemil Bey'in Ferah Feza Sağ Semaisi'ni isterseniz sizle beraber icra etmek isterim.
0: Ne kadar güzel bir eser telaffuz ettin. Türk müziğinin dehası, Üstadı Cihan. Tamburu Cemil Bey'in o efsini dünyasına uzanabiliriz. Üstadın Ferah Feza makamının o neşeli ve asil hatlarını muazzam bir zarafetle nakşettiği eserini klarnette sevgili Halil Kabacı'nın nefesi ve kemanın yoldaşlığıyla icra ediyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili Ali, şimdi Türk müziğinin en vefalı perdesini aralıyoruz. Ustaya saygı. Bu bölümde tarihsel seyir içerisinde Türk müziği klarnet üstadlarını konuşalım istiyorum. Önemli klarnet icracıları kimlerdir?
2: Hocam, Türk müziğine klarnet yolunda en büyük yol gösterici olan Şükrü Tunar. Onu takiben Kandıralı. Daha güncel dönemde işte Ankara Radyosu'nda şu an Şükrü Kabacı, Göksel Kabacı. Bunlar Türk müziği adına önemli klarnetçiler. Selim Sesler var hocam.
1: Çok haklısın. Bu icracıları birbirinden ayıran özellikler nelerdir desek, ya da icracıları ayırt ederken hangi özelliklere dikkate alırız?
2: Bence ilk önemli olan ton hocam. Çünkü her klarnetçinin başka bir tonu var. Aynı sazı üçleseler bile herkesin başka bir tonu, farklı bir dudak yapısı oluyor hocam. Ve dinledikleri, algıladıkları, gördükleri Türk müziği bakış açısı biraz daha farklı olabiliyor. Ve doğdukları coğrafyada çaldıkları enstrümanın tavrına da etki edebiliyor. Selim Sesler buna en büyük örneklerden birisi olabilir. Daha çok Trakya'da, Balkan biraz daha böyle seri klarnet çalımında ön plandadır Selim Sesler.
1: Şükrü Tunar demiştin.
2: Evet hocam.
1: Öyle başlamıştık. Üfleme tekniği bağlamında çok önemli bir klarnet icracısı. Aynı zamanda bestecilik yönü de var.
2: Evet.
1: Birçok eser de vücuda getirmiş. Şükrü Tunar'ın klarnet icrası dediğimizde neler söyleyebilirsin? Mesela kullandığı üfleme teknikleri gibi, üfleme teknikleri gibi bir şeyler söyleyebilir miyiz?
2: Hocam, o döneme ait önceden böyle bir klarnet duyulmadığı,
1: evet,
2: ve klarnet tavrını çıkartan ilk isimlerden birisi ve kendine has uşak perde baskısı mesela Şükrü Tunar'ın hala bir soru işaretidir klarnetçiler arasında. O duyum, o baskı gerçekten güzeldir hocam.
1: Çok haklısın. O zaman dinleyicilerimize Şükrü Tunar'a ait bir eserle seslenelim.
2: Olur hocam.
1: Hangisi olabilir?
2: Şükrü Tunar'ın
1: Uşak Baskılar dedin.
2: Evet hocam. Uşak Oyun Havası.
1: Evet. Kıymetli bir eser olacak gerçekten. Stüdyomuzda zamanı ve mekanın sınırlarının kalkacağı bir anı paylaşacağız ve ustanın ruhuna göndereceğimiz o muazzam klarnet nameleriyle ne mutlu bize ki kökleri maziye sari olan bu asil çınar Halil Kabacı gibi adammış ve eğitimli genç yüreklerin emeğiyle her daim taze kalacak. Sevgili Halil Kabacı, bu güzel bir name yolculuğunda bizlere yoldaşlık ettiğin, akademik birikimini bizlerle paylaştığın için sana gönülden teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim hocam, böyle bir fırsat verdiğiniz için.

0: emeklerinize, kaleminize, ağzınıza sağlık hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Geçmişin dehasına geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, Ton Meister'imiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yapımda Necmiye Şahin ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer, lakin kadim olanın el sunduğu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulağınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızda bu hafta da sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Her programımızda olduğu gibi bu akşam da Türk musikisinin o görkemli tarihine bestekarlarımızın eserleri eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Geçmişten bugüne miras kalan o silinmez nameleri dinlerken aslında kadim bir kültürün ve medeniyetin sesine kulak vereceğiz. Bestekarlarımızın tarihten bir hikaye fısıldayan eserleri eşliğinde musikimizin o zengin ve derin dünyasında yeni kapılar aralayacağız. Şimdi huzur dolu tınılar eşliğinde musikimizin köklü geçmişine doğru hep beraber yola çıkalım.

Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki programımızda sizlere hem saz hem de sözlü eserleriyle Türk musikisine önemli hizmetlerde bulunmuş kıymetli bir bestekarı Nuri Halil Poyraz'ı tanıtacağız. Programımıza ilk olarak bestekarımızın Acem Aşıran Peşrevi ile başlıyoruz.

Nuri Halil Poyraz 1885 yılında İnebolu'da doğdu. 9 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sesinin güzelliği ilkokulda hocalarının ve ailesinin dikkatini çektiği için 11 yaşındayken Mızıkayı Hümayun'a alınarak öğrenimini burada tamamladı. Muhtelif aşamalardan geçerek hanendeliğe ve binbaşılığa kadar yükseldi. Zeki Üngör'le aralarında bir anlaşmazlık çıkınca istifa ederek saraydan ayrıldı. Şimdi sırada bestekarımızın sözleri Melahat Akan'a ait nihavent bir şarkısı var. Eseri Çiğdem Yarkın'ın sesinden dinleyeceğiz. Bir neşe umdu gönül, seraba keder oldu. Göründü geçti bahar, hazanla heder oldu. Bülbülle hem derdim ben, her an ah eder oldu. Göründü geçti bahar, hazanla heder oldu.

Programımız bestekarımızın sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait bir Hicaz şarkısıyla devam ediyor. Eseri İnci Çayırlı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Gündüzüm karanlık, gecem uykusuz. Teselli dediğin sözü neyleyim? Gözlerim yaş dolu, dudağım susuz. Yüzünü görmeyen gözü neyleyim?

Nuri Halil Poyraz daha sonraları Eski İstanbul Radyosu, Ankara Radyosu, Yeni İstanbul Radyosu'nda çeşitli görevlerde bulunarak kadınlar topluluğunu yönetti. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda tasnif ve tertip heyetinde çalıştı. Eski Enderun gelenekleri içinde yetişen, musikimizi geleneksel ölçüler içinde öğrenen bestekarımız, bu özelliği taşıyan musiki şinas ve hanendelerin son halkalarındandır. Şimdi bestekarımızın sözleri Mahmut Nedim Güntel'e ait olan Kürdilici Asker bir şarkısına kulak vereceğiz. Eseri Koray Safkan'ın sesinden dinleyeceğiz. Yine ta fecre kadar seni andım bu gece, bir doyulmaz ezeli nar ile yandım bu gece. Yere sığmaz, göğe sığmaz heyecandım bu gece, bir doyulmaz ezeli nar ile yandım bu gece.

şarkısı var. Eseri Melda Kuyucu Kılıç'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Sana gül gonca diyorlar, bana şeyda bülbül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül. Gamı şeydayı düşünme, gel efendim gül gül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül.

Nuri Halil Poyraz, klasik musikimizin notasının yanı sıra batı notasını da çok iyi biliyordu. Bestekar isteyene ders vermiş ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Kani Karaca, Melahat Pars gibi birçok ünlü isim vardır. Muhtelif form, makam ve ritimlerde bestelediği eserlerin içerisinde çok güzel olanları bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, musiki yolculuğumuz bestekarımızın Suzi Dil makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Mustafa Sağyaşar seslendirecek. Sevda elinin bülbülü susmuş gülü solgun, her bir izi hasret dolu bir kalp gibi yorgun. Şeydaları yok neşeli ırmakları durgun, her bir izi hasret dolu bir kalp gibi yorgun.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sırada bestekarımızın sözleri Salide Güler'e ait olan Mahur makamında bir şarkısı var. Eseri Umut Akyürek'ten dinleyeceğiz. Gittin gideli ben deli divaneye döndüm. Gelmezsen eğer bil ki sana doymadan öldüm. Solgun yüzümü okşadığın ellere gömdüm. Gelmezsen eğer bil ki sana doymadan öldüm.

Enderun gelenekleri içerisinde yetişen Nuri Halil Poyraz'ın TRT repertuarında 70'e yakın eseri yer almıştır. Bestekar, birbirinden güzel şarkılarının yanı sıra musikimize saz eserleri ve türküler de kazandırmıştır. Saz eserleri içerisinde Hicazkar saz eseri musiki çevrelerinde çok sevilen klasikler arasındadır. Bestekar 8 Şubat 1956 tarihinde vefat etmiş ve Merkez Efendi mezarlığına defnedilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam sizlere Türk musikisi bestekarlarından Nuri Halil Poyraz'ı ve eserlerini tanıttık. Programımızda son eser olarak bestekarımızın sözleri Akif Salı'ya ait olan Karciğer makamındaki bir şarkısını Vedat Çetinkaya'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Meclise gelirsin, neşe saçarsın, sevdanın yolunu bulup açarsın. Usulca gönlümü kapıp kaçarsın, ah senin elinden neler çekerim.

Ateşi aşkınla ey şu hişenim, misli ferhad oldu dağlar meskenim. Çare ne sevdim efendim, suç benim. Ölüm var, ayrılma yoktur, bendenim. Haşim Bey'in Şederaban makamındaki eserine Kadınlar Korosu'nun yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında da Refik Fersan'ın Şederaban Peşrevini dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Yine en güzel eserlerle. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Şederaban ve Hüzzam makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Şimdi Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nu, güftesini İsmail Yaşar Şadi'nin yazdığı Muallim Kazım Uzun Şederaban şarkısında dinliyoruz. Gam seni terk eylemez, sen eyle terki gam biraz. Gel kapanma, seyre çık, güller açıldı, geldi yaz.

Güftesini Hafız Raif Bey'in yazdığı Lemi Atlı'nın Şedaraban eserini Selma Sağbaş'ın yorumundan dinliyoruz. Amade iken bade ile dopdolu bir cam, berrak sesini mey yerine içtim o akşam.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait Şedaraban eseri İnci Çayırlı'nın yorumundan dinleyeceğiz. Biraz eski ve biraz da bozuk bir plak kaydı bu. Düşünür hep seni ruhum, düşünür bir payan. Buna hail olamaz başka düşünce bir an. Daima aksi cemalin duruyor didemde. Buna hail olamaz başka düşünce bir an.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Şedaraban eseri Doğan Dikmen'in yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Canım diyerek kokladığım tatlı kadınsın. Mümkün mü başım başka kucaklarda barınsın? Aşkın bu güzel namesi sazlarla çalınsın. Mümkün mü başım başka kucaklarda barınsın?

Sıradaki şedaraban eser Muallim İsmail Hakkı Bey'in bir bestesi, Koro'dan dinliyoruz. Görülmemiş devri Yusuf'tan beri hiç böyle güzel, tavrı güzel, sesi güzel, raksı güzel, ah o güzel. Kendi yanar, ateşine yaktı beni, ah o güzel, tavrı güzel, sesi güzel, raksı güzel, ah o güzel.

Programımızın bu bölümünde İstanbul Radyosu saz sanatçılarından Tamburi Cemil Bey'in Şedaraban Saz Semai'ni dinliyoruz.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüzzam makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu USA sanatçılarından dinleyeceğimiz Seyfettin Osmanoğlu'nun Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Nusret Yılmaz'ı Udi Arşak Çömlekçıyan'ın Hüzzam şarkısında dinleyeceğiz. Ben esiri aşkınım çoktan beri çeşme eda, uğruna mümkünse billah eylerim canım feda. Razıyam hicranına mahkum bile olsa bu can, sen acı feryat eden bu kalbime artık ey şeha.

Selanikli Ahmet Bey'in Hüzzam eserini Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz şimdi. Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın, sevdasına düştü yine bir afeti canın, azade-i aşk olmuş iken hayli zamandır, avaresi oldu yine bir ruh-i revanın.

Güftesi Nahit İlmi Özer'ine, bestesi Udi Marko Çolakoğlu'na ait Hüzzam şarkıyı Necdet Tokatlıoğlu'nun yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Artaki Candan'a ait yüzden eseri Çağlar Fidan'dan dinliyoruz şimdi. Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı. Öksüz bırakıp gönlümü yad ellere kaçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Kırımlı Neşet Molla'nın bir hüzzam şarkısı. Türkan Dizel'in yorumundan dinliyoruz. Girince bezme mestane, döner meclis gülistane, çıkıp nazile devrane, bana bir bade vermez mi? Saçı sümbül sevilmez mi? Hoşça kalınız.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name'de Akustik Name programıyla birlikteyiz. Ben Teoman Volkan Özselçuk, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Bu akşamki programımızda bana eşlik edecek birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Pınar Piji, ritim sazda Rahmi Göçmen var. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. İlk şarkımız Saadettin Kaynağ'ın muhteşem bir eseriydi. Beste ve güfte ona ait hüzzam bir şarkıydı. Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında dedik. Şimdi ikinci şarkımız yine Saadettin Kaynağ'ın bestesi. Saatlerce baş başa kaldığımız geceler.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Hüzzam türküyü bitirdik. Alıverin bağlamamı çalayım dedik. Sade Özses'in çok güzel bir Hüzzam şarkısı. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı diyeceğiz. Ama öncesinde Kanun Üstadımız Bora Dicle'yi dinleyelim.

Evet sayın dinleyicilerimiz, programımıza devam ediyoruz. Bütün arkadaşlarıma, sazende üstadlarıma teşekkür ediyorum. Ara Taksim için Bora Dicle'ye de çok teşekkür ediyorum, Kanuni üstadımız. Şimdi sırada Alaaddin Yavaşçı hocamızın, sözleri de Alaaddin Şensoy'a ait, büyüklerimizden iki merhum üstadımızın şarkısı. Çok meşhur bir şarkı. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben diyoruz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi sırada Hüzzam Bir Fantezi var. Müzik Zekai Tunca, sözler Cemal Safi'ye ait. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun, telefonda sen.

Evet sayın dinleyicilerimiz, böylece Hüzzam şarkılarımızı bitirdik. Sultaniyegah şarkılarımıza başlayacağız. Güfte Halide Nusret Zorlutuna, beste naçizane bendenize ait Teoman Volkan Öztürkçük. Beykoz'dan Bir Bakış ismi. Güzel güzel güzel her neye baksan, deniz ayrı güzel, dağ ayrı güzel. Güzellikten yaratılmış bu vatan, beni ona çeken bağ ayrı güzel. Bu şarkıyı Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hediye etmek istiyoruz.

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi sırada Güfte Vural Şahin, beste yine bana ait, Sultanegah bir şarkı. Hayata seninle bağlandım inan, göklere çıkarım eğer istersen. El ele koşarız doğacak güne, dağları yıkarız.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Sultaniyegah 3. şarkımıza geldi sıra. Güfte Erol Karaokur, beste Nacip.

Evet sayın dinleyicilerimiz, şimdi sırada bir Yunan şarkısı var. Aman Cevriye Hanım diyeceğiz. Bir güfte Türkçe okuyacağım, bir güfte de Yunanca okumaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz.

Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Sultan Yegahları böylece bitirdik. Şimdi Kürdi şarkılarımıza geçiyoruz. İlk şarkımız söz ve müzik Selim Öztaş'a ait meşhur bir şarkı. Güz gülleri diyeceğiz. İnan ki ağlamadım, hüzünlüyüm sadece. Gözlerimdeki nemler çiğ gibi yağar böyle her gece.

programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık vedamızı yapalım. Son bir şarkımız kaldı. O da Suat Sayın'ın Yollar Uzak Gelemedim diyeceğiz. Ben Teoman Volkan Özselçuk. Yapımcımız Işıl Aktan. Tonmeisterimiz Mehmet Sungur. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar idi. Ve bu akşamki programımızda enstrümanlarıyla bana eşlik eden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Aydın Varol, Kanun'da Bora Dicle, Ut'ta Gürcan Yaman, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Pınar Piji, Perküsyon'da Rahmi Göçmen vardı. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşçakalın, sağ olun, var olun.

geçmiş zaman olur ki? TRT Nam İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Musiki ruhumuzun gıdası, musiki duyguların iz düşümü, musiki yaşamımızın en güzel parçası. Bizler de şarkılarla konuşup duyguları beraberce paylaşmak üzere her gün sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün de nostaljik yayınımızda harika şarkılarla sizlere merhaba diyeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'i sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Geçmiş zaman olur ki programı bugün Muayyer Kürdi makamında şarkılarla başlıyor. Dilek Türkan'ın 2018 yılında yayınlanan An isimli albümünden bir Nazif Girgin bestesiyle merhaba demek istiyoruz sizlere ve duygusal bir başlangıç yapıyoruz bu şarkıyla. Akşam olunca yarelerim sızlar, derdim çoktur, değmeyin bana kızlar. Bu aşkıma şahit olsun yıldızlar. Yeter Allah'ım çektiğim ah yeter, bu ayrılık bana ölümden beter.

Bahadır Özüşen'i dinledik. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Rıdvan Tandoğan'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi sanatçı. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyaz'la gelirim, Naz'la gelirim dedi. Efendim, seven kalpler zaten engel tanımaz malumunuz. O yüzden gerçek sevgiyi sorgularken acaba gerçekten karşıdaki insan, o yüzden gerçek sevgiyi sorgularken acaba birlikte olduğunuz, sevdiğinizi düşündüğünüz o kişiler sizler için ne kadar fedakarlık yapabiliyor zannediyoruz, bunu da sorgulamak lazım. Evet, şimdi Yeşilçamlı yıllara uzanalım ve 2013 yılında aramızdan ayrılan çok kıymetli bir ses sanatçımıza kulak verelim. Nigar Ulaerer bizlerle. Gündoğdu Duran'ın Muayyer şarkısını seslendirecek sanatçı. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın.

Başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Yine Yeşilçam'ın unutulmaz seslerinden biri, kıymetli sanatçı Nesrin Sipahi'yi dinledik. Mehmet Ilgın'ın güftesi Ahmet Kaçar imzalı şarkısını seslendirdi sanatçı. Efendim, şimdi 2003 yılından bir kayıtla devam ediyoruz Geçmiş Zaman Olur Ki programına. İstanbul Radyosu'nun sevilen seslerinden Nazan Sıvacı hocamız, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısıyla bizlerle. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydım.

İstanbul Radyosu sanatçılarından İlknur Elbis'in Muhayyer Kürdi makamındaki Kamran Yarkın şarkısıyla konuğumuz oldu. Güfte İrfan Türkoğuz'a aitti. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde şimdi Aşıklar makamının sevilen bir şarkısına kulak vereceğiz. Nasibin Mehmet Yürü'ye ait bu şarkıyla 1977 yılına uzanacağız. Güzide Kasacı'nın Sarsam Seni isimli albümünde seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşacağız. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir perişan bülbülüm ki konduğum güller kanar.

Ayşegül Durukan'ın Gitti de Gelmeyiverdi albümünden albüme ismini veren Dede Efendi şarkısını dinledik beraberce. Evet efendim, birlikteliğimizin bu dakikalarında sizler için her programımızda hazırladığımız mini köşemizi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz zaman zaman güne bir söz bırak, bazen de güne bir şiir bırak köşesiyle sizlere sesleniyoruz. Ve bu köşelerde dünya ya da Türk edebiyatından önemli yazarların, önemli şairlerin paylaşımlarıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün dünya edebiyatından bir yazar seçtik. 19. yüzyılda yaşamış olan ve gerçek kurgularla örülmüş eserleriyle tanınan Rus yazar ve asker Lev Tolstoy'dan bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Hayat bizi dört işlemle sınar, gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der, demiş Tolstoy. Evet, yüzyıllar geçse de bazen insanlığa dair gerçekler hep baki kalıyor kıymetli dinleyenler. Tıpkı Tolstoy'dan alıntı bu sözlerin anlattığı gibi. Belki de biz insanoğlu bazı dersleri

Acıyı en yakıcı şekilde kalplerimizde hissedince, hayal kırıklıklarına uğrayınca, tökezleyip dizlerimizi paramparça edince anlayabiliyoruz. Ancak dileriz bundan sonra bu yaşam yolunda karşımıza çıkan gerçeklerle, ayrılıklarla, hayal kırıklıklarıyla en az hasarı alarak yüzleşebiliriz. Dileriz yolumuz her daim çiçeklerle dolar. Evet, bu güzel dileklerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam etsin. Şarkılarla taşlandıralım güzellikleri. İşte o şarkılardan birine kulak verelim. Biraz hareketlenelim efendim. Bir Saadettin Kaynak bestesinde Erol Bingöl'ü dinleyelim. Uşak makamındaki sevilen eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle.

Hepimizin keyifle dinleyip eşlik ettiği bu uşak türküyü sanatçılarımız Deniz Adnan Çoban ve Sadiye Erimli beraberce seslendirdiler. Evet efendim, yine uşak bir şarkıyla merhaba diyoruz. Kalplere dokunan özel bir eser, Semahat Özdenses'in Güftesi Hüseyin Yurdabak imzalı şarkısı. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaat icrasıyla dinliyoruz. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Gül Aköz bizlerle birlikteydi. Sanatçı Zeki Duygulu'nun Uşak eserini seslendirdi. Hareketli kıpır kıpır bir şarkıyı dinledik. Dinlediğimiz bu eser aynı zamanda 1997 yılında yayınlanan Türk müziğinde unutulmayan Süper Şarkılar isimli albümde de yer alıyordu. Evet, birlikteliğimize şimdi Zeki Müren'le devam edeceğiz kıymetli dostlarımız. Sanatçı Ziya Taşkent'in sözleri Seyhan Girginer'e ait Muhayyer eseriyle bizlere seslenecek. Dinleyeceğimiz eser Zeki Bey'in 1996 tarihinde Seçme Şarkılarından yayınlanan Zirvedeki Şarkılar isimli albümünde yer alıyor. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın, o zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın, gücüme gidiyor böyle yaşamak.

olmayacak. Unutursam aşkımı yazık olacak. Gücüme gidiyor böyle yaşamak. Unutursam aşkımı yazık olacak.

Muazzez Ersoy'un Sensizlik Bu isimli 1997 tarihli albümünden bir muhayyer türküye kulak verdik. Gideceğim gurbet eldir ya gelinir ya gelinmez diye seslendi sanatçı. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz en özel şarkılarla devam ediyor.

Yayınımıza şimdi Hicaz, Uşak, Hüseyin'i ve Hüzzam makamında şarkılar dinleyeceksiniz. İlk olarak Erdoğan Berker'in güftesi Cansın Erol Ozan'a ait şarkısında Seçil Heper'i konuk edeceğiz. Sanatçının 1986 tarihinde söylemiş olduğu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Seneler ne olur üstüme gelmeyin, saatler durun biraz ömrüm bitirmeyin. Bunca yıl geldi geçti, söyleyin ne anladım, mazideki günleri daha ben yaşamadım.

Rüzgardım seninle yarışamadım, yağmurdum seline alışamadım. Neşenle bir türlü tanışamadım, yüzümden af dile vefasız zaman. Evet efendim, zaman vefasız ama bizim onu nasıl verimli geçirdiğimiz zannediyoruz daha önemli. O yüzden bu çabucak geçen zaman dilimi içerisinde yaşamın bu güzel anlarını en özel şekilde değerlendirmek zannediyoruz en önemlisi olan. Bizler de sevgiyle, sevdiklerimizle, mutlulukla, güzelliklerle değerlendirmeye çalışalım. Bu güzel anları aynı zamanda müzikle taçlandıralım istiyoruz. İşte TRT Name mikrofonlarında en güzel şarkılarla gününüze eşlik etmeye çalışıyoruz. Şimdi o şarkılardan birine daha kulak verelim ve Nalan Altınörs'ün 1991 yılında yayınlanan Se Beni albümünde seslendirmiş olduğu bir Suat Sayın şarkısını dinleyelim. Kalbimde gizli bir sevgi mi arar, gözlerime bakıp dalan gözlerim, aklıma gelmeyen bilmece sorar, beni hülyalara

Değerli sanatçı Ayşe Tunalı, Hicaz anonim bir eserle bizlere seslendi. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyenler. Evet, geçmiş zaman olur ki programında 80'li ve 90'lı yıllar rüzgarı esiyor. Şimdi ise Ayşegül Durukan'ın Sevgim İçin isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısına kulak vereceğiz. Uşak makamındaki şarkının güftesi İsmail Koçar'a ait. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

Hicaz'dan Uşak makamına harika eserlerle gününüze eşlik etmeye çalışıyoruz. Umuyoruz ruh halinizi bir parça olsun bu güzel şarkılarla yükseltebilmişizdir efendim. Şimdi yine Aşıklar makamının çok sevilen bir şarkısına kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Sami Derintuna'ya ait eseri Cavit Tanürek icrasıyla dinleyeceğiz. Seni seven deli gönlüm yalnızca bir tanrıya bir de sana inanmış. Ne yazık ki hiçbir zaman gözünde meğer bu aşk gerçek değil, yalan.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Yalçın Turan'ın Hüseyin'in şarkısıyla bizlere seslendi. Kasımpaşa kıyıları tersane. Efendim 80'li 90'lı yıllardan şarkılar sunduk sizlere. Şimdi ise biraz daha ritmimizi yavaşlatalım ve Hüzzam makamında eserlerle birlikteliğimize devam edelim. Çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Ancak öncesinde Yılmaz Pakalınlar'dan Hüzzam Bir Tambur Taksimi dinleyeceğiz. Hemen ardından dinleyeceğimiz eser ise bir Yusuf Nalkesen bestesi. Medyaşen Sancakoğlu seslendirecek. İçimde kim vardır bir bile bilsen. Kendini bulursun kalbime girsen, ben gibi bir yansan bir sevebilsen, kendini bulursun kalbime girsen.

Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde. Bir hüzam şarkı gibi adı kaldı dilimde. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüksel Uzel bizlerle birlikteydi. Ziya Taşkent'in Güftesi Nizami Sunguroğlu'na ait hüzam şarkısını seslendirdi sanatçımız. Evet, bazen bu güzel aşklardan sonra bir de bakmışız ki elimizde kalan kocaman bir yalan, hüzün, mutsuzluk, hayal kırıklıkları. Ancak diliyoruz sizi güzelliklerle anımsayacağınız, ardından iyi ki diyebileceğiniz, hatta elinizi hiç bırakmayan nice güzel kalpler sarıp sarmalar. Evet, yine şarkılarla devam edelim birlikteliğimize, duygularımıza tercüman olan şarkılarla ortak duygularda buluşalım. Şimdi Erdoğan Berker'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait hüzam şarkısını dinleyeceğiz. Ziya Taşkent seslendirecek. Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi. Bir şey söyle merhaba veya ne haber.

Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam şarkısında Asuman Assım Görgün bizlerle birlikteydi. Evet, geçmiş zaman olur ki programında yavaş yavaş yayınımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi yine 80'li yıllara uzanıyoruz efendim ve Turhan Taşan'ın 27 Ağustos 1988 yılında bestelemiş olduğu Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hüzzam bir şarkıda Semra İnanç'a kulak veriyoruz. Bu sevilen eser aynı zamanda 1990 yılında da bir gazetenin açmış olduğu yarışma da yine derece almış bir eser. Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından, elveda derken sana öptüm yanaklarından.

Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından, elveda derken öptüm yanaklarında. Aşkın Tuna'nın sözlerini kaleme aldığı Turhan Taşan'ın 27 Ağustos 1988 yılında bestelemiş olduğu Hüzzam şarkıyı Semra İnanç yorumuyla sizlere sunduk. Değerli dostlarımız, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Meral Şengüler bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Saadettin Kaynağ'ın sevilen Hüzzam eserini seslendirecek. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor.

Sevgili dostlarımız, bugün de Muhayyer Kürdi'den Uşak'a, Hicaz'dan Hüzam'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli şarkılarla eğlendik, ritmimizi yükselttik ve bir yayının sonuna daha geldik. Biz her gün en özel şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine güzelliklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Hüzam makamında bir Mehmet Bürün bestesinde Nesrin Sipahi ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.